0: saat 7.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun lider diplomasisini bu kez Filistin gündemiyle sürdürecek. Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la yaklaşık bir yıllık aranın ardından Ankara'da görüşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Beştepe'de kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan ve Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen kanun teklifinin değerlendirildiği bildiriliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye'nin milletin geleceği ve kardeşliğini doğrudan ilgilendiren son derece önemli bir süreç olduğunu söyledi. Cevdet Yılmaz, TRT'nin 3 ayrı ödüle layık görüldüğü 11. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu. Provokasyonlara karşı

ortak sorumluluk bilinciyle hareket edilmeli dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye yasasının kabul edilmesini tarihi bir adım olarak değerlendirdi. İç cephenin güçlendirilmesinin önemine değindi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise sürecin sabote edilmesine engellenmesi gerektiğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, terörsüz Türkiye için atılan tarihi adıma ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Sürecin ekonomideki potansiyelin ortaya çıkmasına katkı sunacağını belirtti. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında bugün toplanacak. Parti yönetimi son siyasi gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendirecek. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci, parti teşkilatlarındaki görevlendirmeler ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefinde sahadaki uygulama dönemi başlıyor. Valiler illerde sürecin mülki lideri olarak koordinasyonu yürütecek. Emniyet ve jandarma eş güdümlü çalışacak. İçişleri Bakanlığı'nda bugün yapılacak toplantıda provokasyon ve dezenformasyona karşı yol haritası netleşecek. Toplantıya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak. Birleşmiş Milletler, TBMM'de kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna destek verdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Hak, süreci yakından takip ettiklerini söyledi, hükümetin barış yönünde attığı tüm adımları desteklediklerini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, yeni kanun kapsamında terörle mücadelede yararlanan ancak mağdur sayılmayanlara yönelik başvuruların 1 Eylül 2026 tarihinde başladığını açıkladı. Bakan Göktaş, kahramanlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz dedi. ABD ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi devam ediyor. ABD Başkanı Trump, Boğaz'da kontrolün kendilerinde olduğunu savundu. ABD ordusu da ablukayı aşmaya çalışan bir geminin hedef alındığını açıkladı. Tahran'a göre ise Hürmüz'ün açılması, ABD'nin tutumunu değiştirmesi ve İran'ın şartlarını kabul etmesine bağlı. Fransa'da nükleer santralde deniz anası alarmı verildi. Ülkenin kuzeyindeki santralde deniz anası sürüsünün su pompalama istasyonlarında tıkanıklığa yol açması üzerine harekete geçildi. 3 reaktörün faaliyeti durduruldu. 1 reaktörün üretim gücü ise yarıya düşürüldü. Kolombiya'yı vuran 7,4'lük depremde bilanço ağırlaşıyor. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e yükseldi. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Sturm Graz takımına konuk oldu. İstanbul'daki ilk randevuyu 2-0 kazanan temsilcimiz deplasmandan da 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Haberleri sunduk.

Haftanın ortasından, çarşamba sabahından merhaba, sabahın namesi sizler için İstanbul'dan, İstanbul Radyosu'ndan canlı yayınla başlıyor. Gününüz, günümüz aydın olsun. Günaydın. Efendim, sağlıklı, mutlu, huzurlu hissedeceğimiz, güzel haberler alacağımız bir gün olsun dileklerimizle yola çıkıyoruz bu sabahta ve saatler onu gösterinceye dek 3 saat boyunca birlikte olacağımız Sabahın Namesi programını başlatıyoruz. Bu sabah sizler için programı Gaye Görkem Özçelik hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz Ferda Seher Topçu ulaştı.

Araştırıyor. Mikrofon başında ise spikeriniz ben, Dilek Demirbilek Topçu varım. Şarkıların gölgesinde buluşmaya biz hazırız. Umuyoruz ki sizler de hazırsınızdır. 0552 040 66 44, 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj hattımız, Facebook'tan TRTname resmi sayfamız vasıtasıyla da mesajlarınızı yollayabilirsiniz. 7.30 civarı isteklere başlayacağımızı özellikle belirtelim. Karayollarında durum, hava durumu, yolda seyir halindeki dostlarımız için özellikle paylaşacaklarımız arasında yer alacak. Efendim, şarkılar güzel seçilmiş. Sizden gelecek istekler de o minvalde olacaktır diye tahmin ediyoruz. O halde ilk şarkımızı dinlemeye başlayalım. Ziya Taşkent'in Bekir Mutlu'nun dizeleriyle bestelediği Muhayyer Kürdi şarkısını Zeki Müren'in yorumuyla dinleyelim. Bir sabah istiyorum gözyaşlarımı silsin, bir akşam istiyorum bana sabırlar versin, bir gece istiyorum sırlarımı o bilsin, yalnız benim olacak bir deva istiyorum.

istiyorum gözyaşıma karışan bir serven. İstiyorum Mecnun ile yarışan.

Efendim Serap Kuzey seslendirdi Ahmet Gazi Yahya'nın Muhayyer Kürdi eserini. Ne eyleyeyim, ne eyleyeyim ben böyle yâri dedi. Beraberliğimiz aynı makamda bir Yıldırım Gürses şarkısıyla devam edecek. Bu kez mikrofona Aslı Pakalınlar geliyor. Yıllar sonra rastladım çocukluk sevgilime. O aşina bakışlar içimi deldi yine.

0: yara. Seni sordum yok dediler, seni sordum yok dediler, seni sordum yok dediler.
1: Düşen sarı yapraklara, yağan deli yağmurlara, hırçın esen rüzgarlara, seni sordum yok dediler. Erol Bingöl'ün Muhammed Yılman'ın dizeleriyle bestelediği Muhayyer Kürdi şarkısını dinledik Vedat Çetinkaya'dan. Teoman Volkan Özselçuk da Erdoğan Berker'in Kürdili İcazkar şarkısını seslendirmek üzere geliyor mikrofona. Seninle olursam ömür boyunca, hayat ne kadar hoş, ne güzel olur.

Gül yüzünde güller solsa ağlarım. Erol Sayan'ın Kürdi İliç Asker şarkısını Melda Kuyucu Kılıç'tan dinledik. Uşak bir eserle de Suat Güney mikrofonda. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek?

0: Efendim Ceyda Okan'ı dinledik. Zeki Duygulu'nun Uşak şarkısıyla Dereler Çağlar Oldu, Gözlerim Ağlar Oldu.
1: Sıradaki şarkı sizin. TRT Name sizin için çalıyor.
0: Efendim istekler başlıyor. Radyolarını yeni açan dostlar için hatırlatalım. 7 haberleri sonrasında merhaba dedik. 10 haberlerine değin birlikteyiz. Şu dakikaya kadar yapımcımızın sizin için seçmiş olduğu şarkıları dinlediniz. Ama şimdi şu dakika itibariyle sizlerin istekleriyle yolumuza devam edeceğiz. Ve günün ilk isteği bir Kürdi şarkı, Fatih Adak. Bu güzel sabahın namelerini kıymetli anneannem Cemile Çetin'in gönlüne bir armağan olarak sunmak istiyorum. Aramızdaki mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, kalbimizin ve ezgilerimizin bir olduğu nice güzel günlere diyerek demiş ve Okyanus şarkısını istemiş. Onun naif ruhu için rica ediyorum diyor. Osman Çokyaman, ki bu arada yeni aramıza yeni katılan bir sevgili dinleyicimiz Fatih Bey. Dolayısıyla da hoş geldiniz diyelim. Sesinizi, soluğunuzu daha çok duyuralım lütfen. Osman Çokyaman da hayırlı sabahlar dilemiş. Van Erciş'ten sesimizin ulaştığı herkese selam olsun diyor. Seda Süel, Datça Marmaris yolundan tüm TRT Name dostlarıma, değerli sunucumuz Dilek Hanım ve ekibine günaydın. Sıradaki eseri şu an Datça'da tatilde yanıma gelen torunlarım Miray ve Melisa ile kızım Didem ve damadım Mustafa için istiyorum. Sağlık ve huzur daim olsun diyor. Teşekkür ediyoruz. Ne mutlu size, ne güzel bir yerdesiniz. Efendim, iyi yolculuklar da dileyelim, yoldaymışsınız. Nurullah Çoban, Aksaraylılara, Aksaray Vadisi'nden, Aksaray Ihlara Vadisi'nden kucak dolusu selamlar sunuyorum demiş. TRT Name dinleyenlere, aileme, torunlarıma, dağcı arkadaşlarıma hediye ediyorum diyor sıradaki eser için. Murat İşi Sağlam'da Nide Kemerhisar'dan ulaşmış, eşi Nisa Hanım için istemiş iyi yayınlar dilekleriyle. Teşekkür ediyoruz. Sizi de ortak edelim ve günün ilk isteğini Ayfer Erden dinleyelim. Okyanus mu iki şehrin arası?

Gurbet elde her akşam battı bağrımda güneş. Serdar Kaşıkçılar seslendirdi. Osman Nihat Akın'ın sözleriyle Şükrü Tunar'ın Hüzzam namelerinin buluştuğu şarkıyı. Sapanca'dan Nedret Ünlü istemiş. TRT Name çalışanlarına, name dostlarına Dilek Hanım armağanımdır demiş. Sağ olunuz. Manisa Turgutlu'dan Özgür Öztürk tüm TRT Name çalışanlarına selamlar yolluyor. Eşi Hatice Hanım ve tüm çalışanlarımız için istiyormuş. Zeki Özceylan günümüz aydın olsun, günaydın demiş. Alanya'dan selamlar yollamış. Eşi Süheyla Hanım'a, arkadaşları Enver ve Mualla Sağaroğlu için de armağan ediyor. Sizlerin de ömrüne bereket efendim. Çok teşekkürler. Karadeniz Ereğli'den Fatma Açan, o da radyo dostlarını saymış. Aynı zamanda şehri İstanbul Musiki Korosu'nun değerli ekibi, Musiki Korosu değerli ekibiniz ve name dostlarıyla Doktor İsmet ve eşi Ayşe Onuk için istiyorum demiş. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Sizlerin istekleri de yerine geldi bu şarkıyla. Saatler 7.47'yi gösterdi bile. Sabahın namesi Metin Eryüreğin Hicaz şarkısıyla devam edecek. Oksijen deposu Tokatnik Sarçamiçi Yaylası'ndan ulaşmış Süleyman Altuner. Name yapımcıları ve Niksarlı dostlarımla Adanalı hemşehrilerime selamlar, saygılar demiş. İsteğini yerine getiriyoruz sevgili dinleyicimizin ve Mediha Şen Sancakoğlu'nu dinliyoruz. Kayboldum kaybolan yıllar içinde, gönlümce bir zaman yaşayamadım. Ağladım mı güldüm mü, yaşadım mı öldüm mü, bir kısa gün gibi bir ömür geçti de anlayamadım.

Ekrem İnce Gülü, Muallim İsmail Hakkı Bey'in Acem Kürdi şarkısıydı. Bekir Ünlü Ataer seslendirdi. Eskişehir'den Ercan Göktaş'ın isteği yerine geldi. Eşi Nedime Hanım, kızları Elif, Zeynep, torunları Aren, Karen, Pia, damatları Ahmet ve Fatih için istemişti. Gültekin Erkılıç sevgiler yollamış Gaziantep'ten. Eşi Meral Hanım, oğlu Ege ve tüm şarkı severleri ortak etmiş. İsteklerini bu eserle yerine getirdik. Selami Kabakçı Niksar'dan selamlıyor. Nevzat Bali Bey hocama armağan olsun diyor. Serdal Karakaya Manisa Turgutlu'dan herkese hayırlı sabahlar dilemiş. Selamlar yollamış kucak dolusu. TRTname ailesi ve tüm dostları için sıradaki esere ortak olmuş. İzmir Buca'dan Gökhan Günay annesi Emine Günay için istemiş. Asıl istek sahibimiz ise Müjgan adı güzel Yerci. Mutlu sabahlar dilekleriyle istiyor Saadettin Kaynağ'ın Hulusi Demirelli'nin dizeleriyle bestelediği Hicazkar şarkısını. Eseri Cidem Yarkın seslendiriyor. Çözmek elinde değil gönlümü senden kadın. Benim sana bağlanan sen beni bağlamadın.

Acıların senden vefalı çıktı dedi Kutlu Payaslı kendisine ait muhayyer Kürdi şarkısıyla. Güfte Metin Vural'a aitti. Manisa'dan Mehmet Ulu Yurt mutlu günler dilemiş. Sabahın namesi dinleyen herkese armağan etmiş bu şarkıyı. Ümit Sağlam.

Dinar Hacı Beşirli köyünden selamlar yolluyor. Nusret Tiryaki Samsun Yakakent Kozköy'den iyi yayınlar dilekleriyle efendim bizi ekibimizi ortak ediyor. Koro resim ritim kursu arkadaşlarım, yeğenlerim Koray, Özlem, kızları Eliz ve Doğa içinde diyor. Uşak Eşme'den Şahap Ünal ve torunu Ares'i de ortak edelim. Enis Türk İzmir Bergama Gökçeyurt'tan. Eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela, Uzay ve Name dostlarıyla ekibimizi ortak etmiş. İstekler böylece yerine geldi. İkinci saatimize girdik bile. Saatler 8'i 5 dakika geçiyor. Mehmet Andaz'ın isteği var sırada. Hatay Antakya'dan herkese selamlar, sevgiler yollamış sevgili dinleyicimiz. Eşi Serpil Hanım, kendisi oğlu Berkay, İzmir'de görev yapan oğlu Hasan, gelini Sema ve Bursa Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi'nde çalışan kızı Özgenur, damadı Samet ve beni de ortak etmişler. Çok teşekkür ediyorum. Efendim değerli yapımcımız diyerek sevgili Görkem'e de armağan etmiş. Yelda için de, yapımcımız Yelda için de istemiş ama bugün yayınımızı sevgili Görkem hazırladı. Onu da özellikle altını belirterek söyleyelim efendim. Cahit Ünyaylar'ın Mehmet Erbulan'ın dizeleriyle bestelediği şarkısını Belgin Gök seslendirecek. Makam Hicaz. Bilsen öyle güzel ki senin gülen gözlerin.

Efendim, İhsan Güvenci dinledik. En baştan belli miydi, niyetin gitmek miydi dedi Turhan Taşan'ın. Nihat Tuna'nın dizeleriyle bestelediği Nihavend şarkısını seslendirdi. Gülsefa Can Bolat Erdek'ten ulaşıp bu eseri istemiş. Efendim.

Şekilname dostlarıma armağan etmek istiyorum. İşiniz kolay, kazancınız bereketli olsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Melda Koyuncu Kılıç mikrofonda bu kez Zeynettin Maraş'ın Hicaz şarkısını seslendiriyor. Hasretim sana sanki 1000 yıl uzakta gibi.

Nesrin Sipahi'yi dinledik sevgili dinleyenler. Yusuf Nalkesen'in Kürdili Cazkar şarkısıyla. Avuçlarımda hala sıcaklığın var inan, unuttum dese dilim yalan, vallahi yalan. Kahramanmaraş'tan Mehmet Çabuk istemiş bu eseri, eşi Güllü Çabuk ve tüm Kahramanmaraşlılara da armağan etmiş efendim.

TEM otoyolu Doğu İzmit Kavşağı, Dilovası Kavşağı arası Kuzey Taşıma yolunda İstanbul istikameti yönünde üst depo onarım çalışmaları yapılacağı için çalışmalar bugün saat 8'de başlayacak olup 7.24 esasına göre yürütülecek. TEM otoyolunda İstanbul istikametine giden trafik TEM Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahları kullanabilecekler isteyenler. Zonguldak Devrek Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerde Bakacak Kadı mevkiinde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmalarına başlandığından bölünmüş yolun Zonguldak istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanmakta. Elazığ-Malatya yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ila 66. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

0: Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor.
1: Yolda olan sevgili dostlarımıza iyi yolculuklar dileklerimizi iletip sıradaki şarkıyı ortak edelim, onlara armağan edelim sıradaki şarkıyı. Uşak'tan Meral Özhan'ın isteği var sırada. Hayırlı sabahlar, yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden huzur, sevgi eksik olmasın demiş. Teşekkür ediyoruz. Eşi Erol Bey'e, kendisine, değerli yapımcımıza, değerli sunucumuza, name dostlarımıza diyerek armağan etmiş istediği şarkıyı. Uşak'tan da gönül dolusu selamlar, sevgiler göndermiş bizlere. Çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicimize. Ve Udi Mısırlı İbrahim Efendi'nin Kürdili Cazker şarkısını birlikte dinliyoruz. Güfte Ahmet Refik Altınay'a ait, makamsa Kürdili Hicazker. Şen gözlerine neşe veren bir çiçek olsam.

0: Hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde tahmin belirtiliyor. Buna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Bursa 34, Çanakkale ve Kırklareli 35, İstanbul 31, İzmir ve Muğla 38, Uşak 34, Adana 36, Antalya ve Denizli 40, Burdur 37, Hatay, Aksaray, Ankara ve Eskişehir 33, Konya ve Bolu 32, Düzce 31, Kastamonu 33, Zonguldak 29, Amasya 32, Rize 30, Samsun 31, Trabzon 28, Erzurum ve Kars 26, Malatya 35, Van 27, Diyarbakır ve Şanlıurfa 40, Mardin 36, Siirt 37 derece.

0: Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor.
1: Hava durumunu da paylaştık. Saatler 8.30'u gösteriyor. Bir paylaşım daha yapalım. Bize ulaşabileceğiniz adreslerimizi hatırlatalım. Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla mesajlarınızı yollayabileceğiniz gibi bir WhatsApp mesaj hattımız var. 0552 040 66 44 numaralı. Buradan da isteklerinizi yazabilirsiniz. Bir kez daha hatırlatalım numarayı. 0552 040 66 44. Şevki Şahinoğlu'nun isteği var sırada. Isparta'dan ulaşan dinleyicimiz Saffet Bilir, Uğur Heybeli, İbrahim Özdemir, Zeki Özceylan için, ayrıca Sabahın Namesi programının tüm çalışanlarına da armağandır diyerek istiyor. Sizler de iyi ki varsınız, teşekkür ediyoruz. Güftesi Ayten Baykal'a, bestesi Halil Aksoy'a ait Nihavend şarkıyı Zeynur Demirbilek seslendiriyor. Unutmadım seni bir an, bir alevsin kalpte yanan, akıp duran zalim zaman söyler bizim şarkımızı.

Gönül aşık oldu sana, gezer durur yana yana, uzak olsan da sen bana, bana benden de yakınsın dedi Asuman Aslım, Akın Özkan'ın, Mehmet Erbulan'ın dizeleriyle bestelediği bu Muhayyer Kürdi şarkısıyla. Ankara'dan Erdal Uçman eşi İlkay Uçman için istemişti. Muharrem Yorulmaz hoş geldiniz demiş, hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Güzel bir gün diliyor sevgili dinleyicimiz. Ekibimize, tüm dostlarına armağan ediyor sıradaki eseri Ankara'dan. Kucak dolusu sevgiler yollarken Adnan Önem Aydın Efeler'den iyi yayınlar dilemiş. Mersin'den Zeki Harman, Harman ailesi ve dinleyicilerimizi ortak etmiş. Bizleri de ortak ediyor, sağ olun. Fatma Gür, kucak dolusu selamlar gönderiyorum Çorlu'dan demiş. Sıradaki bir şarkıyı bana ve Edirne Uzunköprü Kayacık Kavacık köyündeki sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli, İzmir Gazi Emin.

Gülçin ve Ayten Heybeli ayrıca ilkokul öğretmeni Ülkü Durgut için istiyormuş. İyi ki TRTname var diyor. Teşekkür ediyoruz. Sizlerin isteklerini de bu şarkıyla yerine getirdik efendim. Sıradaki isteğe geçelim. Belkıs Özener'den dinleyeceğimiz Sinan Subaşı'nın şarkısını Reyhan Baş Samsun'dan sevgiler yollamış, mutlu sabahlar dilemiş ve istemiş. Eşi, çocukları, ablası, name dostları, sevgili sunucumuz diyerek bana, ekibimize de armağan ediyor. Her gününüz dünden daha güzel olsun. İyi ki varsınız diyor. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Damarımda kanımsın.

Nazan Sıvacı Rosaya'nın Rast eserini seslendirdi. Aşk denilen ateşe yanalım mı? Zonguldak Çaycuma'dan Saffet Biler istemiş. Müziksever arkadaşlarım Şevki Şahinoğlu, Ayhan Aşkın ve Gülten Duran'a diyerek istiyor. Osman Angay Çorum'dan sevgiler saygılar yollamış. Oğlu Ahmet Angay, kızı Rabia Narbana, torunları Rana, Zeynep, Lara, Osman Alp için istiyor. Tuncel Erol Eskişehir'den iyi yayınlar dilemiş. Kocaeli Gölcük'ten Ecvet Kurt hayırlı sabahlar dilekleriyle Name dostları için istekte bulunmuş. Gülşehir Nevşehir'den İhsan Özdoğan'da hayırlı sabahlar radyo dostlarına, ayrıca Gülşehirlilere selamlar olsun diyerek istiyor. Efendim bir istek daha ekranımda, evet, Şahin Bostancı Japonya Utsunomiya'dan selamlar. Sıradaki şarkıyı Uşak'tan Erol ve Meral Özhan çiftine, İzmit'ten Bülent ve Yeliz çiftine armağan ediyorum demiş. Efendim yeni bir dinleyicimiz, dünyanın öbür ucundan da dinleniyoruz biliyoruz. Daha önce de sevgili dostlarımız ulaşmışlardı ama Japonya'dan ilk defa dinleniyormuşuz. Aramıza hoş geldiniz diyelim sevgili dinleyicimize. Sizin isteğinizi de bu eserle yerine getirdik efendim. Ve sıradaki şarkımız Cengiz Han Sönmez'den dinleyeceğimiz Kasım İnaltekin'in Hüzzam eseri. Durmuş Altuntaş, Hacı Bektaş, Köşektaş köyünden selamlar, sevgiler demiş. Eşi Zülbahar Hanım'a, kız kardeşi Elif Akdemir'e, torunları Elif Naz, Hüseyin, Alp, Ece ve Çınar'a armağan ediyor. Şükrü Özdamar, Nide Bor'dan ulaşmış. Çok değerli annem için istiyorum demiş. Ekranımın bir kısmını henüz göremiyorum. Evet, annesi Nurhayat Özdemir'e armağan ediyor sevgili dinleyicimiz. TRTname dinleyen bütün gönül dostlarımız için de olsun demişler. Olsun efendim, şarkıyı birlikte dinliyoruz. Bir selam göndersem seher yeliyle, feryadı ah eden bülbül diliyle diyor Cengiz Han Sönmez.

Nihansın Dide'den ey mestini azdım. Filiz Çatıroğlu seslendirdi Hacı Faik Bey'in bu rast eserini. Selma Temizkan, efendim çayın diyarına hoş geldiniz demiş. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Bu güzel programda emeği geçen size ve program ekibinize, aileme, yakınlarıma, arkadaşlarıma, Karadeniz Hava Askerlerimize, gazilerimize, polislerimize, doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, hastalarımıza, üreticilerimize, dinleyenlere armağandır demiş. Salih Kurt, hayırlı sabahlar dilekleriyle ailesi ve name dostları ve bizler için istiyor sıradaki eseri. Ankara'dan Deniz Hımızoğlu ve sevdiklerini de ortak edelim. Ve efendim sıradaki şarkıya geçelim. Sıradaki isteğimiz Hikmet Ulutaş'tan dinleyeceğimiz Faiz Kapancı'nın Nihavend şarkısı. Kocaeli'nden Batuhan Başer istemiş bu eseri. İsteğini yerine getirelim. Gel güzelim Çamlıca'ya bu gece.

Ne yeşili ne siyahı, gözümde hep gözleri var. Meral Mansuroğlu seslendirdi Turhan Oğuzbaş'ın dizeleriyle Avni Anıl'ın Uşak namelerinin buluştuğu şarkıyı. Gaziantep'ten Ali Özyener, Mehmet Yağcı, İrfan Mutaaf, Halil İbrahim Zengin ve tüm name dostlarıyla koro arkadaşları için istemişti Gaziantep'ten sevgiler yollarken. İsteğinizi yerine getirdik. Son saatimize de girdik. Saatler 9'u 3 dakika geçerken sırayı Bahadır Özüşen alacak. Kamuran Yarkı'nın Doğan Işık Saçan'ın dizeleriyle bestelediği Nihavend şarkısını seslendirecek. Hamise Aracı İzmir Ürkmez'den ulaşmış ve bu şarkıyı dinlemek istediğini belirtmiş. Birlikte dinliyoruz. Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin. Rüzgarların önünde kuru bir yaprak gibi sürükleneceksin.

Melahat Gülses seslendirdi. Ben aşkı ilk defa sende tanıdım. Hüsamettin Olgun yazmış dizeleri. Necip Gülses Nihavend makamında bestelemiş. Piraye özgün huzurun, umudun, sevginin bol olduğu bir gün dilekleriyle sevgiler, selamlar yollamış. Teşekkür ediyoruz ve bu eseri kardeşi Sevtap Bayraktar, eşi Tuğsal Bey bizler ve tüm dinleyicilerimiz için istemiş. Kayseri Karakimse Mahallesi'nden İsmet Köklü. Selamlar, sevgiler TRT Name dinleyenlere, bütün dostlara, sizlere armağan olsun diyerek istiyor. Bayram Gökçen Fethiye'den torunlarını Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a ortak ediyor. Ankara'dan Ufuk Erdem de TRT Name çalışanlarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarını ve Tokat Erbağlı hemşehrilerini ortak ediyor. İbrahim Kaçar radyolarımıza, evlerimize hoş geldiniz demiş. Hoş bulduk, sağ olunuz. Sizler de iyi ki varsınız efendim. Sizin isteğinizi de yerine getirelim. Eskişehir Yunus Emre Köyü'nden selamlar diyerek noktalı iletisini sevgili dinleyicimiz. Sıradaki esere geçiyoruz. İzmir Buca'dan selamlar, saygılar diyen Ahmet Uzal. Şimdi dinleyeceğimiz eseri eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu Mert, efendim Yücel Nilüfer Şenol, kızları Sude Nur ve TRT Name dinleyen herkese armağan ediyor. Mehsem Özşimşir geliyor mikrofona. Muzaffer İlkar'ın Hicaz şarkısını seslendiriyor. Güfte Şemsibelli imzalı. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin.

Gökhan Sezen seslendirdi çamlar arasından süzülürken mehtap neydi o akşam adalar Muzaffer İlkar'ın şarkısıydı. Gülten Duran Mersin'den ulaşıp istemiş bu eseri güzel haberler alacağımız bir gün olsun demiş. Sevgili arkadaşlarım Sabriye Çerçi İpek ve Hayati İpek çiftine armağanımdır. Kıymetli emekleriniz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız diyor. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz efendim. Sıradaki eser Mine Geçili'den dinleyeceğimiz bir Zeki Müren şarkısı. Uşak makamındaki eseri Bodrum'dan Ayla Çelik istemiş. Dostlarıma, aileme, küçük torunum Güneş'e sizlere de armağan olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Bir gönül hikayesi anlatırdı gözlerin. Uzaklarda olsan da senin kalbimde yerin.

Yaprak Sayarı dinledik efendim. Acem Aşıran bir Aleko Bacanos şarkısıyla. Geley Deniz'in Nazlı Kızı, Nuşi Şerabet. Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar çifti. TRT Name dinleyenler, şifa bekleyenler, yolda olanlar ve gece çalışanlar için demişlerdi. İsteklerini yerine getirdik. Saatler tam 9.30'u gösterirken, ki son yarım saatimiz içine girdik. Bir kez daha bize ulaşabileceğiniz adreslerimizi hatırlatalım. 0552

0406644 WhatsApp mesaj hattımız. Facebook'tan TRTNAME resmi sayfamız vasıtasıyla da mesajlarınızı, dolayısıyla isteklerinizi yollayabilirsiniz. Orhan Şencan Antalya'dan selamlar, sevgiler yolluyor. Başta yayın yapım ekibi olmak üzere tüm NAME dinleyicilerine armağan ediyorum diyor. Ali Aydoğdu, misafir olarak bulunduğum Kayseri'den NAME dostlarımızı selamlıyorum demiş. Neşe Öztaş, Arif Sami Toker'in Acem Kürdiz işlerini seslendiriyor. Artık gelecek sanma sakın, geçti o günler.

Ayşegül Durukan seslendirdi Ziya Taşkent'in Seyhan Girginer'in dizeleriyle bestelediği şarkısını. Bir gün sevdiğimi anlayacaksın, o zaman ellerin bomboş kalacak. Cansu Şahin Karaman'dan yazıyorum, güzel yayınlar diliyorum demiş. Kıymetli anneannem için istiyorum diyerek şarkıyı istemiş. İsteğinizi yerine getirdik. Sıradaki isteğe geçiyoruz. Programımızın da yavaş yavaş sonuna doğru yol alıyoruz. Efendim, Zübeyde Yalın Öktem'in bir şarkısı. Bu yeni bir albüm, anlaşılan o ki yeni şarkılardan biri. Rast makamında bir eser. Güfte de Zübeyde Yalın Öktem'e ait. Huri Özer Niğde'den selamlamış. Doğan Çizmeci, mikrofon başındaki Dilek Hanım'a, programı hazırlayan Gaye Görkem Hanım'a, Yelda Hanım'a, ayrıca radyo başındaki tüm gönül dostlarına selamlarımı gönderiyorum. Bu güzel çarşamba sabahında sıradaki güzel bir yorumu başta sizlere, aileme, dostlarıma ve TRT Name dinleyicilerine armağan ediyorum. Şifne'den yükselen sabah güneşi kadar aydınlık, Ege'nin esintisi kadar huzurlu bir gün dileğiyle demiş. Efendim, şarkıyı Ali Rıza Kural'ın sesiyle dinleyeceğiz. Bilen bilir. Profesör

Doktor Ali Rıza Kural, ülkemizde yetişen önemli ürologlardan biri. Tıp eğitiminin yanı sıra müzik eğitimini de eşgüdümlü olarak götürmüş. Hem konservatuvar mezunu hem tıp fakültesi mezunu. Dolayısıyla bu işi hakkıyla yapan doktorlarımız var elbette. Bestekar doktorlarımız var, güftekarlarımız var. Tıpkı Ali Rıza Kural gibi yorumcularımız var. Dolayısıyla onun o güzel sesiyle ve yorumuyla, Profesör Doktor Ali Rıza Kural'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Bizi dinliyorsa, çok yoğun olduğunu biliyoruz. Bizi dinliyorsa saygılarımızı iletelim. Zübeyde Alın Akdem de bizim yine sevgili dinleyicilerimizden aynı zamanda. O da programlarımızı kaçırmaz. Çok sıkı takipçilerimizden. Şu anda o da bizi dinliyorsa ona da saygılarımızı, selamlarımızı iletmiş olalım bu vesileyle. Ve birlikte dinleyelim. Kederlerle geçti ömrüm.

Efendim, arka arkaya güzel şarkılar dinledik. Necmettin Yıldırım, Teoman Alpay'ın, Nihat Aşar'ın dizeleriyle bestelediği şarkısını seslendirdi önce. Altın Ordu'dan Ekrem Mert'in isteği yerine geldi. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım dedi. TRT Name dinleyicileri için istenmişti. Ayvalık'tan Sedat Özalp'in isteğini de bu eserle yerine getirdik efendim. Sonrasında Hande Odabaşı, Cahit Ünyaylar'ın, Semra Ersoylu'nun dizeleriyle bestelediği Hicaz şarkısını istemişti. Sevgilim sensizliğimi yudum yudum içiyorum. Bolbedin'den İbrahim Özdemir, radyo aşkımız hiç bitmesin diyerek bu eseri kendisi, ekibimiz ve dinleyicilerimizle birlikte beni de ortak etmişler, bana da armağan etmişlerdi. Teşekkür ediyorum bu güzel şarkı için. Ve artık veda zamanı, veda ediyoruz efendim. Bizimle olan tüm sevgili dinleyicilerimize çok teşekkür ederek son eserimize geldik, dayandık çünkü. Mehmet Özkaya'dan dinleyicimiz Yaşar Güvenir'in Hicaz şarkısı Çaresizim isteniyor. Ankara Küçük Esat'tan Oğuz Onur'un isteği bu. Sevgiler, selamlar göndermiş. Kolaylıklarla dolu bir gün dilekleriyle. Meleğim Gonca Gülüm'e, Uğur Heybeli'ye, Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı İpekdereli Türk Müziği Topluluğu arkadaşlarıma, Samsun Atakum Türk Sanat Müziği Koru arkadaşlarıma, sevip de kavuşamayanlara, şu anda radyomuzu dinleyen dostlarla siz vefalı, vedakar, kıymetli, muhteşem yapım yayın ve teknik ekibinize armağandır demiş. Ömrünüze bereket, iyi ki varsınız diye noktalamış. Sizler de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Çaresizim diyerek efendim, Allah kimseyi çaresiz bırakmasın dilekleriyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Programı bu sabah sizler için Gaye Görkem Özçelik hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu Ferda Seher Topçu ulaştırdı. Mikrofon başında ise ben, Dilek Demirbilek Topçu vardım. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla Cuma sabahı buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun lider diplomasisini bu kez Filistin gündemiyle sürdürecek. Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la yaklaşık bir yıllık aranın ardından Ankara'da görüşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Beştepe'de kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan ve Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen kanun teklifinin değerlendirildiği bildiriliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye'nin milletin geleceği ve kardeşliği doğrudan ilgilendiren son derece önemli bir süreç olduğunu söyledi. Cevdet Yılmaz, TRT'nin 3 aylı ödüle layık görüldüğü 11. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu. Provokasyonlara karşı ortak sorumluluk bilinciyle hareket edilmeli dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye yasasının kabul edilmesini tarihi adım olarak değerlendirdi. İç cephenin güçlendirilmesinin önemine değindi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise sürecin sabote edilmesinin engellenmesi gerektiğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, terörsüz Türkiye için atılan tarihi adıma ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Sürecin ekonomideki potansiyelin ortaya çıkarılmasına katkı sunacağını belirtti. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda bugün toplanacak. Parti yönetimi son siyasi gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendirecek. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci, parti teşkilatlarındaki görevlendirmeler ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefinde sahadaki uygulama dönemi başlıyor. Valiler illerde sürecin mülki lideri olarak koordinasyonu yürütecek. Emniyet ve jandarma eş güdümlü çalışacak. İçişleri Bakanlığı'nda bugün yapılacak toplantıda provokasyon ve dezenformasyona karşı yol haritası netleşecek. Toplantıya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak. Birleşmiş Milletler TBMM'de kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna destek verdi. Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak, süreci yakından takip ettiklerini söyledi. Hükümetin barış yönünde attığı tüm adımları desteklediklerini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni kanun kapsamında terörle mücadelede yaralanan ancak mağlup sayılmayanlara yönelik başvuruların 1 Eylül 2026 tarihinde başladığını açıkladı. Bakan Göktaş, kahramanlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Bina yıkımları ile ilgili yeni teknik ve idari kuralları içeren düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Patlayıcı kullanılarak yapılan yıkımlarda önce meteorolojik şartlar değerlendirilecek. Patlatma anı sırasında yüksek hızlı kameralar kayıtta olacak. Başkentte sahte para operasyonu düzenlendi. İki şüphelinin yakalandığı operasyonda yaklaşık 80 bin sahte Amerikan doları ele geçirildi. ABD ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi devam ediyor. ABD Başkanı Trump, Boğaz'da kontrolün kendilerinde olduğunu savundu. ABD ordusu da ablukayı aşmaya çalışan bir geminin hedef alındığını açıkladı. Tahran'a göre ise Hürmüz'ün açılması, ABD'nin tutumunu değiştirmesi ve İran'ın şartlarını kabul etmesine bağlı. İsrail işgalciler Batı Şeria'daki şiddet olaylarına her gün yenilerini

ekliyor. Filistinlilere yaşam hakkı tanımıyor, arazilerini gasp ediyor, ev ve araçlarını kundaklıyor. Birleşmiş Milletler söz konusu ihlalleri görüşmek üzere toplandı. İşgalci şiddetinin benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığına dikkat çekilerek kırılma noktasına gelindiği uyarısı yapıldı. Kolombiya'yı vuran 7,4'lük depremde bilanço ağırlaşıyor. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e yükseldi. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanş maçında Avusturya'nın Sturm Graz takımına konuk oldu. İstanbul'daki ilk randevuyu 2-0 kazanan temsilcimiz deplasmandan da 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Haberleri sunduk.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından Geçmiş Zaman Olur Ki programından kucak dolusu sevgiler, saygılar radyolarınızın başına hoş geldiniz kıymetli dinleyenlerimiz. Evet, yeni bir güne, heybemize yine umutlarımızı, heyecanlarımızı katarak, yarına dair beklentilerimizi, gelecek planlarımızı katarak güzelliklerle başlıyoruz. İnşallah dileklerimiz gerçek olsun. İnşallah hedeflerimize bir adım daha yaklaşalım diyoruz ve güzel dileklerle, şarkılarla harika bir güne merhaba demenin heyecanını sizlerle paylaşıyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel eserlerle sizlere sesleneceğiz. Efendim, programımız Hicaz makamında eserlerle başlayacak. Birçok farklı makamda şarkılar sunacağız sizlere. Saadettin Kaynağ'ın Güftesi Vecdi Bingöl imzalı Hicaz şarkısını Samime Sanay'dan dinleyeceğiz. Sanatçının 2005 yılında yayınlanan Hoş Geldin Aşk isimli albümünden bir kayıt sunacağız sizlere. Engin de yavaş yavaş günün minesi soldu. Derdim bana arkadaş, bugün de akşam oldu.

Hicaz makamındaki bu sevilen anonim türküyle 2001 yılına uzandık. Umut Akyürek'in O Dudaklar Bülbülleşiyor isimli albümde seslendirmiş olduğu kaydı sizlerle paylaştık. Efendim birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi bir Bekir Sıtkı Sezgin bestesi dinleyelim.

Dilberi İşvebaz yeter ettiğin naz. Vedat Kaptan Yurdakul solo albümler serisinde seslendirmiş olduğu bir Rahmi Bey şarkısıyla bizlerleydi. Şehnaz makamındaki bu eser 2010 yılında kaydedilmiş bir şarkıydı efendim. Şimdi ise yine çok özel bir esere kulak vereceğiz. Bu defa Sultan-ı Yegah makamında bir Cevdet Çağla klasiği. Aslında kalplerde bıraktığı güzel bir iz de var bu şarkının. Malumunuz baharın gelişi, yazı müjdeler, çiçekler açar, kuşlar cıvıldar, güneş ihtişamıyla içinizi ısıtır, parıldar. İşte tüm bu güzelliklerin içinde artık sevgiden yoksun ya da özlediğiniz sevgiden yoksun bir kalp taşıyorsanız, işte o coşku dolu bahar melodisi derin bir hüznü çağrıştırır, derin bir yalnızlığı çağrıştırır içinizde. Bu şarkıda, yani şimdi dinleyeceğimiz bu Cevdet Çağla şarkısı da işte bu haleti ruhiyeyi ifade ediyor. Güfte Hikmet Münir Evcioğlu imzalı ve Cengizhan Sönmez seslendiriyor. Kaçıncı faslı bahar bu, solar gider emelim. Tadılmadan nice yıllar geçer, budur halim.

İzmir Radyosu sanatçılarından Gülehen Marmara, Mustafa Sunar'ın Sultan-ı Yeger şarkısını seslendirdi. Birlikteliğimizin bu bölümüne nihavend şarkılarla devam edeceğiz sevgili dostlar ve maziye uzanacağız yeniden. Geçmiş zaman olur ki programının adına yaraşır harika bir şarkı dinleyeceğiz. Kemal-i Serkis Efendi'nin sevilen eserini Gönül Yazar seslendirecek. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime, titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime.

Yeşilçam'lı yıllara sesiyle hayat veren bir başka yıldız Nesin Sipahi bizlerle birlikteydi. Beste ve güftesi Zeynettin Maraş'a ait şarkıyla konuğumuz oldu sanatçı. İnleyen nameler ruhumu sardı. Bir rüya ki orada hep şarkılar vardı. Efendim dikkat ettiniz mi? Yaşamımızın aslında her özel anına ya da günlük hayatın rutinlerine hep şarkılar, nameler eşlik ediyor. Evlenirken, eğlenirken, hüzünlü olduğumuzda, heyecanlı olduğumuzda, coşkulu olduğumuzda ya da günlük yaşamımızı sürdürürken fonda çalan tüm nameler bize bir şeyler anlatıyor, yaşamımıza renk katmaya devam ediyor. Öyle ya, hayattan müziği çıkarırsak, nameleri, melodileri çıkarırsak geriye ne kalır? Evet, biz de müziğin bu büyülü dünyasında harika şarkılarla yol almaya devam ediyoruz. Şimdi 2015 yılına uzanıyoruz ve Mehmet Özkaya'nın Çağdaş Müzik Orkestrası konserinden kayıtlarla oluşturulmuş albümünden bir Avni Anıl şarkısına kulak veriyoruz.

görüyoruz. Nihavend makamındaki eserin güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan imzalı. İçimde nice uzun yılların özlemi var. Bu gece efkarlıyım. Ağla gitar, çal gitar.

2007 yapımı Güzel İzmir Şarkıları albümünde Emel Sayın tarafından seslendirilen bir Necip Mirkelamoğlu şarkısını dinledik. Şu güzeller güzeli yar gibi geldi bana. Kürdili Cazkar makamında ve Muayyer Kürdi makamında şarkılara kulak vereceğiz. İlk olarak bir Yusuf Nalkesen şarkısı dinleyeceğiz. Kıymetli sanatçı Yaşar Özel seslendirecek. Saymadım kaç yıl oldu sen ellerin olalı. Bilmem yüzün güldü mü ayrıldık ayrılalı.

Bu ayrılık ne sana ne bana fayda. Gönlüm azaptadır bu diyarlarda. Geleceksen eğer ilkbaharda, dağları dumanlar bürümeden gel. Sevdanın gülleri kurumadan gel. Hani söz vermiştin yakındı yollar. Ufukta gözlerim, yüreğim ağlar. Sorma dostlarıma onlar ne anlar. Dağları dumanlar bürümeden gel. Sevdanın gülleri kurumadan gel.

Çok kıymetli TRT Name dostlarımız, Güne Bir Şiir Bırak köşesinde bugün Dastan Kılıç Arslan'ın bu ayrılık şiiriyle sizlere seslendik. Uzun yıllar Türkiye'nin dört bir yanında mülki idare amiri olarak görev yapan, aynı zamanda edebi çalışmalarına da devam eden Dastan Kılıç Arslan'ın Beyoğlu Pera isimli kitabında yayınlamış olduğu ve aynı zamanda bestelenmiş olduğu bir şiirinden alıntıydı bu güzel dizeler. Kendisine de paylaşımları için çok teşekkür ediyorum. Ve bu güzel anlamlı dizeleri yine şarkılarla taçlandırıyoruz. Celal Altınbaş'a kulak veriyoruz. Sanatçı Kürdeli Yücezkar makamında bir Zeki Müren şarkısıyla bizlere sesleniyor. Uzun yıllar bekledim, hakikat oldu rüyam. Koklamaya kıyamam benim güzel Manolyam.

Sevgili TRT Name dostlarımız, şimdi Muhayyer Kürdi makamında çok sevilen bir Necdet Tokatlıoğlu şarkısına kulak veriyoruz. Güfte Türkan Ateş'e ait. Solistimiz ise Seçil Heper. Artık yeşerecek bir dalım yok. Yağmurlar yağsa da hoş, yağmasa da.

Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü. O çok güzeldi ama yalancının biriydi. Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü. O çok

neden gönül arıyor? O bir vefasızlık, o bir hayırsızlık. Neden gönül arıyor? Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü. O çok güzeldi ama yalancının biriydi. Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü.

İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Turgay Kızıltuğ bizlerle birlikteydi. Şekip Ayhan Özışık'ın Muayyer Kürdi şarkısını seslendirdi. Yine hareketli kıpır kıpır bir esere kulak verdik efendim. Enerjimizi hiç düşürmüyoruz. Şimdi Ankara Radyosu'na uzanıyoruz. Ve Şef Cemile Uncu yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programında Orkun Cecelioğlu tarafından seslendirilmiş olan bir Ali Şenozan bestesini dinliyoruz beraberce. Muayyer Kürdi makamındaki bu şarkının güftesini ise Ayten Uğur Alp kaleme almış. Haseti yıllara sor, ırağı yollara sor, beni ellere sorma, o mahzun kullara sor.

oldu kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz, ben.

Türk musikimizin değerli sanatkarlarından Vedat Çetinkaya'yı dinledik. Sanatçı Saadettin Öktenay'ın sözleri Sevim Yücealp'e ait Kürdi eserini seslendirdi. Bu güzel şarkı da yine Yeşilçamlı yılların unutulmaz

Bir sanatkar, değerli hocamız Serap Mutlu Akbulut'u konuk edeceğiz. Serap Hoca, Refik Fersan'ın Güftesi Necmi Nurettin Güngörmüş'e ait Segah eseriyle konuğumuz oluyor. Düştü enginlere bir ince hüzün, soldu güler gibi sevdalı yüzün.

Seni her dem anıyorum, sözlerine kanıyorum. Suna Batı Gün Konakçı Udi Mısırlı İbrahim Efendi'nin Seger şarkısını seslendirdi. Sanatçının TRT prodüksiyonu olan solo albümler serisinde 2012 yılında seslendirmiş olduğu kaydı sizlere sunduk. Evet değerli dinleyicilerimiz, Seger makamında bir şarkıya daha kulak vereceğiz şimdi. Beste ve güftesi Necip Mirkelemoğlu'na ait şarkıyı ses ve ritim sanatçısı Erhan Bahçı icrasıyla dinleyeceğiz. Ben bir küçük cezveyim, elden ele gezmeyim.

ve güftesi Erol Sayan'a ait Seger şarkıyı sanatçımız Suat Yıldırım'dan dinledik. Günümüz daha da renklendi bu sevilen eserle. Ve biliyorsunuz kıymetli dinleyicilerimiz, Geçmiş Zaman Olur Ki programında farklı farklı duraklarda mola veriyoruz. Zaman şeridinde bazen 1970'lere 80'lere uzanıyoruz, bazen günümüze yaklaşıyoruz. Şimdiki durağımız ise 1996 yılı. Emel Sayın'ın Ah Bu Şarkılar albümünde seslendirmiş olduğu bir Saadet'in Kaynak şarkısını dinleyeceğiz beraberce. Segah makamındaki eserin güftesi Vecdi Bingöl'e ait. Dertliyim, ruhuma hicranımı sardım da yine inlerim, şimdi uzaklarda solan gün gibiyim.

Kıymetli sanatçımız Vedat Çetinkaya bizlerle birlikteydi. Güftesi Mustafa Töngemen'e ait Nihavend makamında bir Erdin Çelikol bestesinde dinledik sanatçıyı. Ve bu kayıt sanatçının 2011 yılında yayınlanan solo albümler serisinden bir kayıttı. Evet değerli dostlarımız, programımız Nihavend eserlerle devam ediyor. Şimdi İzmir Radyosu'na uzanıyoruz ve Selim Öztaş hocamızdan dinleyeceğimiz bir Sebahattin Ezgi şarkısına kulak veriyoruz. Hatırla sevgili o mesut geceyi, çamların altında verdiğim Buse'yi. Beni mecnun ettin, sen de olasın. Aşkımı inkar edersen Allah'tan bulasın.

Şu güzeller güzeli yar gibi geldi bana. Gözlerinde bir mana var gibi geldi bana. Evet, Ege'nin incisi İzmir'e özgü bir eseri sizlerle paylaşmak istedik. İzmirliğim Orhan Şener icrasıyla buluştu sizlerle. Bir Necip Mirkelamoğlu şarkısıydı. Birlikteliğimize nostaljik şarkılarla, nostaljik seslerle devam ediyoruz. 1996 yılında Behiye Aksoy tarafından seslendirilen bir Avni Anıl şarkısına kulak veriyoruz şimdi de. Güfte Rüştü Şarda imzalı. Aşk bu değil, yapma güzel. Sen insanı güldürürsün. Sevişirken güzel güzel, sen insanı öldürürsün.

Kıymetli TRT Name dostlarımız, biliyorsunuz klasik Türk musikimiz aynı zamanda 80'li 90'lı yıllarda farklı düzenlemelerle de dinleyicilere sunuldu. Bu dinlediğimiz eser ise 1970'lerde 1960'ların sonunda yine TRT'de Yıldırım Gürses, Ertan Ersoylu gibi değerli sanatçıların önderliğinde oluşturulan Hafif Türk Müziği Orkestrası'nın düzenlemesiyle yapılmış olan bir kayıttı ve Nihavend makamındaki bu Yıldırım Gürses bestesinde Ertan Ersoylu ve Tülay Cani'yi beraberce dinledik. Biliyorum artık çok geç diyeceksin. Aşkımı bilsen de dudak bükeceksin dedi sanatçılarımız. Evet, şimdi ise günümüze yaklaşıyoruz. İstanbul Radyosu sanatçılarından Seda Gökkadar'ın 2019 yılında yayınlanan Sada albümünde Ahmet Özhan ile beraberce seslendirdiği bir Hasan Esen şarkısına kulak veriyoruz. Nihavend makamındaki bu sevilen şarkının güftesi ise Fatma Onur imzalı. Ben solmuş bir yaprak gülün dalında.

Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Efendim, diliyoruz ümitlerimiz hiçbir zaman sönmesin. Çünkü ümit var oldukça hayatın güzellikleri daha da ortaya çıkıyor. Tıpkı Yıldırım Gürses'in bu şarkısındaki gibi. Nihavet makamındaki bu güzel şarkıyı İbrahim Şeker Efe'den dinledik. Programımızın sonlarına doğru yaklaşırken hayat yolculuğumuzu şarkılarla renklendirmeye devam ediyoruz. Ve bir Necip Gürses şarkısında şimdi Gökhan Sezen'i ağırlıyoruz. Bir vakit benim de cananım vardı diyor sanatçı.

Sözleri Mustafa Nafiz Irmak imzalı bu Aşk Efsa makamındaki şarkının ardından ne yazık ki programımızın sonuna geldiğimizi de belirtmek istiyoruz. Efendim bugün yine şarkıların dilinden konuşmaya çalıştık. Hüzünleri, kederleri, mutlulukları, coşkuları, hayata dair tüm duyguları beraberce paylaşmaya çalıştık. Biz yarın yeniden bu mikrofonda sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm iyi dileklerle size veda ederim. Derken Erol Sayın'ın Aşk Efsa şarkısında siz değerli dinleyenlerimizi Hasan Eylen ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

TRT Ankara, İstanbul, İzmir radyolarının ses ve saz sanatçılarından canlı icralarla dinleyeceğiniz şarkılar, Stüdyo Name programıyla sizlerle buluşuyor. Stüdyo Name her gün saat 14.05'te TRT Name'de.

0: CRC Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Tuba Bezirgen. Soykırımcı İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki zulmü devam ederken Filistin'den Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la bugün Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmede Filistin'deki gelişmeler değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Beştepe'de kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan ve Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen kanun teklifinin değerlendirildiği bildiriliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş çerçeve yasanın 467 oyla kabul edilmesiyle ilgili sürecin şeffaf şekilde ilerleyeceğini belirterek halkımızın asla duygularını incitmeyecek şekilde hareket ettik diye konuştu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi devlet olarak teknolojiyi yalanı büyütmek için kullananları engelleyeceğiz dedi. Bakan Çiftçi mülki idare amirlerine yönelik oluşturulan sosyal medya rehberi hakkında bilgi verdi. Çiftçi dijital çağda kamu iletişimi paneli ve mülki idare amirlerine yönelik sosyal medya rehberi tanıtım programında konuştu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yapay zekanın kamu düzeni, toplumsal huzur ve milli güvenliği doğrudan etkilediğini vurguladı. Dezenformasyonun basit bir yanlış bilgilendirme olmadığını ifade etti. Dijital çağda kamu iletişimi panelinde konuşan Duran, 2027'de dezenformasyonun büyük küresel risklerden biri haline gelebileceğinin öngörüldüğüne dikkati çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, terörsüz Türkiye için atılan tarihi adıma ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Sürecin ekonomideki potansiyelin ortaya çıkarılmasına katkı sunacağını belirtti. CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün toplanacak. Parti yönetimi son siyasi gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendirecek. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci, parti teşkilatlarındaki görevlendirmeler ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. Birleşmiş Milletler, TBMM'de kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna destek verdi. Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak, süreci yakından takip ettiklerini söyledi, hükümetin barış yönünde attığı tüm adımları desteklediklerini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni kanun kapsamında terörle mücadelede yaralanan ancak mağlul sayılmayanlara yönelik başvuruların 1 Eylül 2026 tarihinde başlayacağını açıkladı. Bakan Göktaş, kahramanlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Bina yıkımları ile ilgili yeni teknik ve idari kuralları içeren düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Patlayıcı kullanılarak yapılan yıkımlarda önce meteorolojik şartlar değerlendirilecek. Patlatma anı sırasında yüksek hızlı kameralar kayıtta olacak. Başkent'te sahte para operasyonu düzenlendi. İki şüphelinin yakalandığı operasyonda yaklaşık 80 bin sahte Amerikan doları ele geçirildi. ABD ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi devam ediyor. ABD Başkanı Trump, Boğaz'da kontrolün kendilerinde olduğunu savundu. ABD ordusu da ablukayı aşmaya çalışan bir geminin hedef alındığını açıkladı. Tahran'a göre ise Hürmüz'ün açılması ABD'nin tutumunu değiştirmesi ve İran'ın şartlarını kabul etmesine bağlı. İsrail işgalciler Batı Şeria'daki şiddet olaylarına her gün yenilerini ekliyor. Filistinlilere yaşam hakkı tanımıyor, arazilerini gasp ediyor, ev ve araçlarını kundaklıyor. Birleşmiş Milletler söz konusu ihlalleri görüşmek üzere toplandı. İşgalci şiddetinin benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığına dikkat çekilerek kırılma noktasına gelindiği uyarısı yapıldı. Kolombiya'yı vuran 7,4'lük depremde bilanço ağırlaşıyor. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e yükseldi. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Sturm Graz takımına konuk oldu. İstanbul'daki ilk randevuyu 2-0 kazanan temsilcimiz deplasmandan da 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Haberleri sunduk.

0: Dinleyenleri her dem nefes müdavimleri yine bir çarşamba saatimiz 13. Efendim her dem nefesteyiz. Bir kere daha diyoruz ki hoş geldiniz her dem nefese. Bugün kimlerle birlikteyiz? Bas gitar Hakan Şen, klasik gitar Recep Özçakır, piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik, Rahmi Göçmen her zamanki gibi ritim sazlarımızda ve perküsyonlarımızda. Efendim bugün seslerimizi size ulaştıran sevgili kardeşim Mehmet Sungur. Hemen yanındaki sandalyede de programı benimle birlikte hazırlayan Gaye Görkem Bülbül Özçelik oturuyor efendim. Efendim ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Peki konuğumuz kim? Konuğumuz da Kültür Bakanlığı Samsun Klasik Türk Müzikisi Devlet Korosu üyelerinden ve benim çok kadim ve de çok eski bir dostum sevgili İzzet Tekeli. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İyi gözüküyorsun.
1: Çok teşekkür ederim. Seni de iyi gördüm.
0: Sağ olasın. Efendim sevgili İzzet benim aynı zamanda asker arkadaşım. Biz
1: Evet.
0: birlikte de askerlik
1: Tertibiz.
0: yaptık kendisiyle. Sevgili İzzet, bizim sevgili ve de değerli dinleyenlerimiz derler ki İzzet Tekeli kendini bize bir tanıtır mı?
1: 1965 Ankara doğumlu. Bir memur babanın ev hanımı bir annenin evladı. 1983 yılında siyaset bilimi kamu yönetimine girdi. 80'de mezun oldu. O arada konservatuvar okudu. Şimdi de müzik alanında yüksek lisansı bitti. Doktora yapmaya çalışıyor. İzzet
0: Güzel bir uğraşı,
1: Tekeli,
0: güzel bir uğraşı.
1: çok teşekkür ederim. Vatanımıza, milletimize hayırlı olmaya çalışıyoruz. Klasik Türk müziği ses icracılığında foniyatri ve şan eğitimi gerekliliği diye bir tez hazırladık. Kuvvetli bir tez. Sağ olsun Profesör Doktor Olga Hasanova ile beraber, onun danışmanlığında ülkemize bir bu konuda tez hazırlamış ve sunmuş olduk.
0: Peki,
1: Geçtik.
0: o söylemiş olduğun konuları biraz açmak ister misin bize?
1: Çok sevinirim. Foniatri ses bilimi, sesin kullanılması, yönetilmesi, tedavisi konusunda uğraşan bir bilim dalı. Bu dal Türkiye'de çok az biliniyor. Sadece şöyle bir şey duymuştur halkımız. Ses koçluğu. Aslında ses koçluğu diye bir şey yoktur. Şan pedagogluğu vardır. Maalesef bizde şan pedagogu olarak bir tane arkadaşım, çok kıymetli bir arkadaşım, ismini buradan zikretmek istiyorum. Antalya Devlet Opera Balemiz'in yetkili şan pedagogu Nuray Çeviker vardır. Onun haricinde başka bir pedagogla da tanışmadım. Sadece bizim operalarımıza bu konuda yardımcı olsun diye yabancı ülkelerden yabancı statüde sanatçılar almaktayız. Ama bana sorarsanız en önemli bilim dallarından bir tanesi bizim kurumlarımızda eksik. Bunun gerekliliği şöyle: kişinin sesi rahatsız, sahneye çıkıyor. Belli bir zaman sonra deforme oluyor, geliyor. Diyor ki hocam benim sesimde nodül var, benim sesimde ödem var. Bunların ilaçla tedavisi mümkün, evet. Ama o ilaçla tedaviden sonra tekrarlayacak. Niye? Çünkü bilimsel bir teknik eksiklik var. Bu teknik eksikliği tamamlamak için şan pedagogu onu çalıştırıp hem sesine terapi yapıp hem de eksik olan veya kişinin sesinde yaptığı yanlışlığı düzeltmesi gerekiyor. Bunun için de kişilerin, karşıdaki hocanın bir şan pedagogu olması gerekiyor. Ülkemizde şan pedagoglarını yetiştiren uzman bir profesörümüz var. Benim de yararlandığım bir hanımefendi, Profesör Doktor Güzin Gürel, dünya çapında bir isimdir. Ben onun Foniatri isimli kitabıyla tezimi yazdım. Oradan alıntılar alarak yaptım. Yaptığım tezde kesinlikle önce şan pedagoglarını yetiştirip bu kurumlara kadro olarak verilmesi gerekmekte. Çünkü birçok tanıdığım isim var. Efendim ben ameliyat olayım, sesim düzelir. Ameliyat olduğunda ses tamamen yok oluyor. Artık şarkı söyleyemez hale geliyor.
0: Anladığım kadarıyla bu söylemiş olduğum bilim dalları arızalanmış olan sesin iyileşmesine ve
1: Kesinlikle.
0: tekrar da aynı yere gelmesine
1: Kesinlikle.
0: yardımcı oluyor. Bu konulara da fırsat veriyor anladığım kadarıyla bu.
1: Kesinlikle.
0: Yani ses bozukluklarında bir ilaç tedavisi ve de ameliyat tedavisi aslında çok
1: Geçerli
0: elzem
1: değil.
0: bir konu olmuyor
1: Değil. Evet.
0: burada.
1: Şöyle tezimde mesela 14 tane ses hastalığı tespit ettik. İki kulak burun boğaz doktoru arkadaşımla, ağabeyimle. Bir tanesi Doktor Tunç Üstün, bir tanesi de Doktor Selami Yavuz. O 14 tane ses hastalığının sadece hormonal olan kısımları hariç 11 tanesi ses terapisiyle, ameliyat öncesi veya sonrası ses terapisiyle düzelebilen hastalıklar. Mesela bugün bir laranjit oldunuz. Sesinize iltihap aktı, sesinizde ödem var. O ödemi ilaç tedavisiyle geçirebilirsiniz.

0: Ama o ilaç tedavisiz tek başına faydalı değil. Peşine ses terapisiyle oradaki yapılan yanlışı tamamen yok etmek zorundasınız. Larynx'in sıkıştırılarak söylendiği Türk müziği sisteminde veya diyelim tavrında larynx sıkıştığı andan itibaren ses telleri deforme oluyor. Bunu İtalyan şanı dediğimiz klasik şanda tamamen larynx'i aşağı tutarak yapılan eğitimde kesinlikle ses telleri nefesin üstünde yaylanıyor ve herhangi bir zarar görmüyor.
1: Yani çok ciddi bir ses
0: Eğitimi
1: gerekiyor
0: gerekiyor.
1: bu işlere. Peki
0: Kesinlikle.
1: sevgili İzzet, yani bu kadar şeylerle uğraşıyorsun. Şarkı falan söylüyor musun arada bunların arasında?
0: Tabii ki.
1: O zaman
0: Solistliğim devam ediyor.
1: tamam, hadi bize bir şarkı
0: Söyleyelim.
1: söyle ya.
0: Peki,
1: Ne
0: söyleyelim.
1: söyleyelim?
0: Bahar bitti, güz bitti.
1: Oo,
0: Saadettin Kaynak
1: Saadettin
0: hocamızın.
1: Kaynağ'ın çok güzel bir
0: Evet.
1: şarkısı. Bahar bitti, güz
0: Güz bitti.
1: bitti. Artık bülbül ötmüyor.

0: Bize de ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bu arada arkadaşlar sizlerin
1: çok
0: eline
1: kıymetli
0: sağlık.
1: Böyle sazende arkadaşlarımla beraber beni bu programa davet ettiğin için, bu arkadaşlarımla buluşturduğun için çok teşekkür ediyorum.
0: Vallahi biz teşekkür ediyoruz. Samsun'dan kalktın buralara bizim
1: ne
0: için
1: demek,
0: geldin.
1: Her zaman.
0: Her zaman dedin.
1: Her zaman.
0: Recep,
1: ne
0: duydun
1: zaman
0: değil mi bak? Her
1: ne zaman
0: zaman dedin.
1: İsterseniz ben buradayım.
0: Demek ki gene geleceksin bu
1: İnşallah.
0: Programa.
1: İnşallah.
0: Tamam. Tamam
1: İnşallah.
0: O zaman. Sevgili İzzet, şimdi şarkı söylüyorsun devlet korosunda.
1: Evet.
0: Doktoranı yapıyorsun.
1: Evet.
0: Bir taraftan onu yapıyorsun.
1: Aynı
0: Bir taraftan.
1: zamanda opera, ana sanat dalıyla da ilgileniyorum.
0: Tamam.
1: Bazı eserler üzerinde bayağı bir çalışmalarım var. Şu anda Anna Canturvişli isimli bir hanımefendiyle hala devam ediyorum opera aryaları çalışmaya. Bunları çalışırken tabii kendimizi geliştirmek için yaptığımız çalışmalar bunlar. Dün akşam yanıma Tuncay Kurtoğlu adlı Türkiye'de sayılı baslarından bir tanesi yanımdaydı. Arkadaşım, dostum, kardeşim. Onun söylediği bir söz var. Şu anda bende yetki olsa alır seni operada herhangi bir temsilde başrole koyarım diye söylediği bir temsil. İnsanı onur veriyor. Türk müziğinde yetişen birisi olarak bu tür tatifler

0: aldığınızda da beğeniler aldığınızda da gerçekten onur oluyorsunuz. Boş bir şey yapmadığınızı, doğru bir yerlere doğru gittiğinizi, çalıştığınızı görüyorsunuz ki o çok önemli.
1: Peki bu kadar uğraşın arasında başka bir şeyler de yapıyor musun?
0: Dolu.
1: Mesela neler yapıyorsun?
0: Dağ yürüyüşleri yapıyorum, trekking ve şu anda Uluslararası Vako Kickbox Derneği'nin uluslararası hakemliği için uğraş veriyorum.
1: Güzel. E peki ben şimdi bunları biliyorum aslında da. Sevgili dinleyenlerimize seni daha fazla tanıtmak için soruyorum bu soruları. Çünkü ben bunları sormasam sen bunları söylemeyeceksin.
0: Söylemeyeceğim.
1: Yani aynı zamanda senin tekvandoculuk tarafın da var.
0: Evet. Tekvando sporuyla çok uzun müddet uğraştım. Yaklaşık 15-20 sene kadar.
1: Tamam. Av merakım var.
0: Evet. Dağlara çıkma merakım oradan
1: geliyor.
0: Değil mi?
1: Geliyor. Dağlardasın. Dağlarda balık yakalıyorsun.
0: Evet. Aynen.
1: Bak bir sürü işler yapıyorsun bu şeyin şarkı söylemeye yanında ama bir de evlat da yetiştiriyorsun.
0: Evet, 3 tane kızım var. Allah bağışlasın.
1: Allah bağışlasın. Abi. Peki o sevgili kardeşlerimizin, yeğenlerimizin müzikle uğraşları var mı? Başka işleri var mı? Neler yapıyorlar?
0: Var. Büyük kızım müzik öğretmeni, keman ve piyano öğretmeni. Şu anda Gümüşhane Kelkit'te öğretmenlik yapıyor. Aynı zamanda Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde de yüksek lisans ve doktorasını yapmaya çalışıyor. Orada çok kıymetli bir hocamız var, Profesör Cavit Bey'in yanında, onun danışmanlığında. Ortanca kızım Giresun Diş Hekimliği'nde okuyor, bu sene mezun olacak Allah nasip ederse.
1: Hadi bakalım, onun var mı müzikle alakası?
0: Onun korolarda var, koro sesi olarak, alto bir ses. Koro sesi olarak değerlendirdik ama küçüğüm müthiş piyano çalıyor. Küçüğüm de şu anda Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde 3. sınıf öğrencisi.
1: Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Bütün evlatları da yetiştirmişsiniz bu arada.
0: Yetiştirmeye çalışıyoruz yani.
1: Kocaman birer tane vatana millete hayırlı evlat amin, olmuşlar amin. İnşallah.
0: İnşallah.
1: Sevgili Mehmet'in de çok tatlı, çok şeker bir kızı var. Biz onu Allah çok seviyoruz. O da vatanımıza, milletimize çok iyi bir evlat yetiştiriyor sevgili İnşallah. Mehmet. Şimdi bu kadar konuşmanın sonunda bir saadetlik kaynak daha yapalım.
0: Yapalım.
1: Diyelim ki kalplerden dudaklara yükselen sesi dinle.

0: Helal etsin.
1: Biz bu parçayı burada ilk defa çalıyoruz. Şimdi İzzet, sevgili dinleyenlerimiz, sizler programı yeni açtıysanız radyolarınızı, tabii ki bir sürü şey kaçırmış oldunuz. İzzet'le çok güzel sohbetler yaptık, çok güzel şarkılar söyledik. Sizler de biliyorsunuz ki benim klasik bir sorum var, şu an onu İzzet'e de soracağım. Sevgili İzzet, sence aşk nedir?
0: İnsanın içinde hissettiği güzellikleri dışarıya yansıması.
1: Bak bu da değişik. Kesin bir cevap senden.
0: Evet.
1: Köşeli kesin. Evet. Tak diye böyle bir cevap verdi. Güzel, ne diyeyim artık, bundan başka da benim söyleyecek bir şeyim yok. Sevgili İzzet, şimdi devlet korolarının benim bildiğim kadarıyla İstanbul'da ve Bursa'da yapıyorlar. Sevgili gençlerimize Türk müziğini daha fazla sevdirmek amaçlı bazı çalışmalar oluyor. Mesela Bursa Devlet Korosu elemanları anaokulları dahil, ilkokullar dahil oralara gidip bir şeyler anlatıyorlar Türk müziği hakkında. Onlara bir şeyler, şarkılar söyletiyorlar, bir şeyler öğretiyorlar. Mesela burada da Cumhurbaşkanlığımızın klasik korosu gençler için bir koro kurdu. İşte konservatuarda veya müzik okullarında okuyan gençlerimiz oraya gelip koro çalışmalarına katılıyor. Siz Samsun'da böyle bir şeyler yapıyor musunuz?
0: Evet, çocuk koromuz ve gençlik koromuz var. Hı hı. Bu gençlik korolarından ve çocuk korolarından yaklaşık olarak şu ana kadar en az 10 tane isim sayabilirim size. Yetiştiler ve konservatuvar bitirdiler. Birçoğu da devlet korolarında şu anda görevli. Mesela o çocuk korolarının zamanında kuranlardan bir tanesi çok sevdiğim muhterem Sezgin abimizdi. Samsun'da Canan Sezgin'in babası. Evet. Canan da mesela birçok böyle öğrencisini yetiştirdi. İşte devlet korolarına, radyolara girebildiler. Veya konservatuarlara girip kendilerini bu mesleğe adadılar. Bir sürü öğrencimiz var o konuda, yetişiyor. Bendeniz'in de üniversitede epey bir öğrencisi var. Hı hı. Devlet koromuz da var. Mesela daha önce size buraya programa gelen Caner Meydan
1: evet.
0: Sevgili kardeşim benim nacizane öğrencilerimden bir tanesidir. Çok severim. Efendi, ağırbaşlı, kibar bir çocuktur. Şu anda Samsun Devlet Korosu'nda mesai arkadaşım. En büyük gururlar bunlar.
1: Ne güzel, bak öğrenciler de yetiştiriyorsun. Evet. Peki bu yapılan çalışmaların sence yeterli olduğu
0: bence
1: kanısında
0: yeterli
1: mısın?
0: Değilim.
1: Peki bunları fazlalaştırmak için neler yapmamız gerekiyor?
0: Neler yapmamız lazım? Bir kere seyirci sayımız çok düşmeye başladı. Repertuarları düzgün yapmak lazım. Düzgün repertuar, düzgün projeler. Artı gençlere ulaşabilmek için gerekirse halk konserleri. Bunlar çok önemli. Gençler çünkü heveslendiği zaman bu mesleği meslek olarak görecekler, bu sanat dalını. Eğer heveslenmezlerse görmeyecekler. Yani aileden bir şey varsa çocukta, gelen bir musiki yeteneği, bilgisi, efendim aile içerisinde bir yapılmış bir meydan faslı, şusu busu varsa olabiliyor. Eski İstanbul'da öyleydi ama şimdi öyle değil. Şimdi çocuklar ancak iletişim araçlarından bizleri görüp heveslenirlerse hevesleniyorlar. Şu anda bir öğrencim var mesela, konservatuvarla hazırladım. Furkan Eren diye bir kardeşimiz. Hem keman çalıyor hem de çok güzel bir tenor ses, pırıl pırıl. Gelecekte onu bir konservatuvara yetiştirmeye çalışıyorum. Şu anda yaşının gereği olmasa da yürük semailer, ağır semailer geçiyor benimle beraber. Düşünün, böyle çocuklarımız var, böyle hevesli insanlarımız var. İnşallah gelecekte daha fazlasına yardımcı olabiliriz. En azından seslerini doğru kullanmayı, doğru yerden nefes almayı öğrenirler. Ben yıllarca şan için uğraştım. Türkiye'de bir hocayla, çok ciddi bir hocam oldu Mehmet Ortaç, çalıştım. Fakat ne zaman Bruno Baglioni ile çalışma fırsatım oldu, kadıncağız şunu dedi, diyafram nefesini yanlış alıyorsun. Çok önemli. Sonra hocam gösterir misiniz dedim. Öndeki, hani deriz ya, iman tahtası. Hı hı. Onun geriye alınması ve kanatların açılması gerekiyormuş ki aşağıya bele ve diyafram tamamen otursun. Maalesef onlar işte öğretilmediği için.
1: Evet, aslında bunlar bizim okullarımızda öğretilmesi gereken.
0: Kesinlikle, konservatuvarların ses eğitim bölümlerinde.
1: Fakat çok fazla öğretilemeyen konular.
0: Kesinlikle.
1: Aslında bunların üzerine çok sıkça ve de çok fazlaca gitmemiz gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Bunlara gidersek bir şeyler olacak. Türkiye'nin çok güzel bir tenor sesi vardı Türk müziğinde. Yıldırım Gürses.
0: Evet.
1: Çok önemli bir sesti. Evet. Hem de çok önemli bir bestekardı. Onun bir tane parçası var.
0: Hasretin Pınarı Çağlar İçimde.
1: Hadi bakalım.
0: Olur.
1: Onu hep beraber yapalım.
0: Olur.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Sevgili İzzet ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Yıldırım abiyle tanışmış mıydın? Tanışıklığın var mıydı?
1: Yıldırım Gürses hocayla tanıştım. Hatta bana bir anekdot anlattı. O zaman çok üzülmüştüm ama sonradan çok hak verdim. Keşke şu anda hayatta olsa da bu güzel besteleri yapsa diye düşünüyorum. Bana demişti ki Ankara'da kanun sazım vardı elimde. İyi bir kanun sazım. Sazımı satıp şan dersi aldım demişti. O zaman çok üzülmüştüm ama sonradan dedim ki çok haklıymış. Çünkü Türkiye'nin belki de gelmiş geçmiş en iyi tenor seslerinden bir tanesi yetişmişti.
0: Evet. Buradan da şunu anlıyoruz. Aslında şarkı söyleyen bütün arkadaşlarımızın, bütün dostlarımızın ciddi şekilde şan eğitimlerine ağırlık vermeleri, ses tekniklerini öğrenmeleri, ona göre şarkı söylemeleri çok doğru
1: Uzun
0: olacaktır.
1: Müddet şarkı söyleyebilmeleri için o teknik, o bilgiye ihtiyaçları var.
0: Evet.

0: Bunlar çok önemli şeyler. Çok evet. Güzel şeylere parmak bastık bugün seninle sevgili İzzet. İzzet, senin bu amatör korolarla ilgili de bir çalışmaların var. Bir şeyler yapıyorsun var. Galiba değil mi?
1: Var.
0: Onlardan bahseder misin bize?
1: Yıllarca 19 Mayıs Üniversitesi üniversite korosunu çalıştırdık. Çok kıymetli bir dostum vardı. Abim Doktor Mehmet Halis Korur. İyi bir keman sanatçısıydı. O vefat ettikten sonra onun adına bir dernek kurdum. Doktor Mehmet Halis Korur Türk Müziği Araştırmaları Derneği diye. O dernekteki üniversiteden işte kendi elde ettiğim öğrencilerle o topluluğu çalıştırmaya çalışıyorum. Fakat gördüğüm bir şey var. Türkiye çapında gördüğüm bir şey var. Haddi olmadığı halde, bilgisi olmadığı halde amatör koro çalıştıran insanlar var. Çıkıyorlar sahneye, ikinci şarkıdan sonra bütün koro sanatçıları öksürmeye başlıyor. Çok ilginç geliyor bana. Hatta bunu 2016 senesinde Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde yapmış olduğum bir Türk müziğinde şan uygulamaları isimli bir seminerde orada da gördüm. Öğrenciler ikinci veya üçüncü şarkıdan sonra başladılar öksürmeye. İşte sulara sarıldılar, ettiler falan. Oradaki dikkat ettiğim şey şu, amatör korolara özellikle tıbbi olarak yetersiz olan arkadaşların kesinlikle şef olmamaları. Tabii kendilerini ön plana çıkarmak için işte bir şeyler yapmak için yapıyorlar ama siz organizatör olun kardeşim, hocalık yapmayın, şeflik yapmayın diye bir serzenişte bulunmak
0: istiyorum.
1: Yani bunu
0: istiyorum. Diyorsun ki ehil ellere
1: bilenler
0: bırakalım ki daha güzel yerlere gitsin.
1: Kesinlikle özellikle bizim gibi kurumlar, mesela devlet koroları ve radyolarda muhakkak şan pedagogu yetiştirmek lazım. Bunun için de işte Profesör Güzin Gürel gibi çok kıymetli insanlara ihtiyaç var.
0: Evet, bunlar muhtemelen bizim başımızdaki olan sevgili idareci kardeşlerimize, dostlarımıza gidiyorlar. Kesinlikle. Onlar da gereğini yaparlar evet, diye düşünüyorum. İnşallah. Bir de senin Türk müziğinin dışında ilgilendiğin konular var. Evet. Temin de bahsettin ya, operayla ilgileniyorum dedin, bir şeyler dedin. Senin yurt dışında da çok konserlerin oluyor. Bunlardan evet. Bahseder misin bize?
1: En son Almanya'da bir Betin Güneş Hoca ile tanıştım. Kendisiyle çalışma ve konser yapma şansım oldu. Dünyanın sayılı şeflerinden bir tanesi. Ve 2000 senesinde yurt dışına sema gösterisi için gitmiştik. Hı hı. Orada da aynı şekilde bazı şeylere vakıf oldum. Hatta ben size iki tane Azerbaycan ezgisi eser getirdim. Hı. Bunların da konserini Samsun Devlet Klasik Müzik Korosu'nda yaptık. İşte bir kısmını, bir kısmını zamanında Bakü'de yapmıştık. Hı. İşte çok güzel iki eser. Azerbaycan'ın meşhur bir eseri, Güney ve Kuzey Azerbaycan ayrıldığında insanlar birbirlerine haset kalmışlar ve Guliyev bestelemiş bildiğim kadarıyla ayrılık.
0: Hadi bakalım bir ayrılık yapalım bakalım bir Azeri. Hadi buyurun arkadaşlar.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Ağzına sağlık İzzet.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yeni Tanrım. Bir yorumla bir ayrılık çaldık.
1: Sağ olasın.
0: Güzel oldu, değişik evet, oldu, değişik oldu. Şimdi sana sormak istediğim bir soru daha var aslında. Çok eski bir arkadaşım ve de eski bir dostum olmandan sebeple şöyle bir soru sormak istiyorum sana. İnsanların böyle içlerinden geçen, akıllarında olan bir şey vardır. Benim de vardır. Recep'in de vardır, Metin'in de vardır. Şöyle bir şey yapmasaydım veya şöyle bir şey yapsaydım gibi. Senin de benim dostum olmandan özetle diyorum ki senin böyle kafanda bir şeylerin var mı? Şöyle bir şey yapsaydım var. Veya yapmasaydım gibilerden.
1: Çok başarılı bir öğrencilik zamanı geçirdim. Keşke bir tıp fakültesi okuyabilip kulak burun boğaz doktoru olarak bu konuları, yani bizim sanatımızla ilgili olan, ses sanatçılığıyla ilgili olan ses konularını uluslararası çapta değerlendirebilecek bir KBB doktoru olmak isterdim.
0: Senin keşken gene insan sesiyle alakalı bir şeylerle tabii, uğraşmak. Tabii. Aslında anladığım kadarıyla sen hayatın boyunca insan sesleriyle ilgilenmişsin. İnsan seslerinde evet, neler olabilecek, neler yapılmalı gibi ilgilenmişsin. Senin keşkende de aslında bir kulak burun boğaz doktorluğu
1: evet,
0: var ki hani onlara da tıbbi yönden nasıl müdahale edilebilir, neler yapılabilir, neler olmalıdır gibi bir şeylerin arkasında durabilmek
1: kesinlikle,
0: açısından.
1: Kesinlikle. En azından bir araştırmacı doktor olarak hani bir şeyleri ortaya koyabilir, bir şeyleri ortaya çıkarabilirdik. Mesela misal veriyorum. Bugün bir kulak burun boğaz doktoru kolay yetişmiyor.
0: Evet.
1: Çok zor bir eğitim. Gerçekten 6 sene, 6 senenin üzeri, en az bir 6 sene de öyle. 12 senelik bir eğitim. Bu eğitim sırasında çekilen bir sürü meşakkat var. Ameliyatlar, efendim nöbetler, şunlar bunlar, işte cerrahi anlamda gelen acil durumlar falan. İnsan şunu söylüyor kendince, yani ben kendimce onu söylüyorum. Benim keşkem, keşke ben o eziyete katılsaydım. Yani orada bir kulak burun boğaz doktoru olarak bulunsaydım, ama bulduklarımla da belki bir çığır açabilirdim veya bir şeyler yapabilirdim. Keşkem bu sadece. Onun için ben kulak burun boğaz doktoru arkadaşlara buradan sizin sayenizde hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Çok meşakkatli görevleri var. Benim sevgili dostum, ağabeyim Doktor Tunç Üstüm ve Doktor Selami Yavuz tezimde hiç yüksünmeden benimle saatlerce çalıştılar. Onların asistanlığından beri kafalarını şişirdim. Abi bu nedir? Bu nasıl yapılır? Bu nasıl oluyor? Abi şöyle mi? Böyle mi düzeltmek lazım?
0: Şimdi programın başından beri tezinden o kadar bahsettin ki, tezinin içeriğinden bahsettin ki benim acayip merakımı çıktı şimdi.
1: Gönderdim sana. Senin sayfanda
0: gönderdin,
1: var.
0: Evet,
1: özellikle
0: benim
1: okumanı
0: sayfamda
1: istiyorum.
0: Var. Bayağı bir sayfa var. Şimdi iyicene merak ettim. İyicene de okuyacağım. Baştan biraz okumuştum ben onu
1: tezi,
0: ama.
1: Tezimin şöyle bir özelliği var. 3 bölüme ayrılıyor. Birinci bölüm sadece bu işle ilgili zamanından itibaren gelmiş. Emin olun bu tezi hazırlarken 114 tane tez okudum ben. Bunlardan bir tanesi de İTÜ Devlet Konservatuarı'nın ses eğitimi hocası, benim de hocam oldu, Erol Uraz Hoca'nın halk müziğinde ses uygulamaları diye bir tezi var. O teze benzer bir tez oldu ama hocamın o tezi mükemmel bir tez. Gerçekten güzel bulmuş, zamanda güzel yapmış. Erol Hoca biliyorsunuz devlet opera balelerinin gelmiş geçmiş en iyi tenor seslerinden biriydi.
0: Evet.
1: Müthiş bir sesti. Yapmış olduğu tez de çok kuvvetli bir tez. Ben de bunu ayırmadım, halk müziği, sanat müziği, Türk müziği olarak, klasik Türk müziği olarak koydum. Halk müziğinde de, sanat müziğinde de veya operada da hepsinde kullanılması gereken yöntem aynı yöntem.
0: Evet.
1: Hiçbir fark yok. Biraz önce gördüğünüz gibi ne kadar gerilsek de, ne kadar strese de girsek, o belirli bir zaman sonra kendisi, o teknik kendisi ortaya çıkıyor ve işi bitiriyor. Mesele bu. Ve zarar görmüyorsunuz.
0: Peki o zaman o teknikleri bir daha dinleyelim mi senden?
1: Dinleyelim.
0: Ali Kabacanoz'un çok güzel bir şarkısı var. Diyor ki gel ey denizin nazlı kızı, nuşi şarabet.
1: Evet.
0: Hadi buyurun arkadaşlar.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık, İzzet ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Sizlerin ellerine, yüreğine sağlık. Sizlerin sayesinde çok güzel bir gün geçirdim.
0: Bu arada programın sonuna geldik biliyor musun? Nasıl geldik anlamadık. Ama söz verdin bu programa bir kere daha geleceksin. Evet sevgili dinleyenlerimiz, maalesef bu haftalık da programımızın sonuna geldik. Ama önümüzdeki hafta başka bir konuk ve başka bir repertuarla tekrar karşınızda olacağız. Efendim bugün kimlerle birlikteydik? Klasik gitar Recep Özçakır. Piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik vardı. Rahmi Göçmen her zamanki gibi ritim sazlarımızda, perküsyonlarımızdaydı. Hakan Şen bas gitarıyla bizi çok güzel bir şekilde alt seslerimizle doyurdu. Efendim sağ olsun. Efendim bugün seslerimizi size sevgili dostum, sevgili kardeşim Mehmet Sungur iletti. Yanındaki sandalyede Gaye Görkem Bülbül Özçelik de şu anda el sallıyor efendim. Efendim ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Konuğumuz Kültür Bakanlığı Samsun Klasik Türk Müzikisi Devlet Korosu solistlerinden sevgili İzzet Tekeli'ydi.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Sana bir kere daha hoş geldin ve bugünlük güle güle diyoruz ama bir daha geleceksin. İnşallah. Sevgili dostlarımız sizlere veda ederken Arif Sami Toker'in çok güzel bir eseri var. Diyor ki erişti nevbahar eyyamı açıldı gülü gülşen diyoruz ve veda ediyoruz. Hoşçakalın efendim.

0: CRC Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üçlü Mekke anlaşması fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlattı. Bölgenin geleceğinin artık bölge ülkelerinin iradesinden bağımsız biçimde şekillendirilemeyeceğini vurguladı. Bu anlaşmayla hiçbir ülkeyi hedef almıyoruz. Amaç sadece bölge huzuru, istikrarı ve halklarımızın refahı dedi. Erdoğan bu açıklamaları Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesindeki mülakatında verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede yapay zeka tabanlı yeni bir tarama ve tespit sisteminin devreye alınacağını açıkladı. Böylece yasa dışı platformların teknik altyapı değişikliklerinin anlık belirlenebileceğini vurguladı. Cevdet Yılmaz, yasa dışı sanal bahis ve kumar eylem planı izleme ve koordinasyon toplantısının açılışına katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, asıl hedefin siyasi olgunluğun sağlanması ve toplumsal bütünleşmenin temin edilmesi olduğunu söyledi. Önemli olan silahların bırakılmasından öte, zihinlerdeki silahların bırakılmasıdır, dedi. Terörsüz Türkiye hedefinde sahadaki uygulama dönemi başlıyor. Valiler illerde sürecin mülki lideri olarak koordinasyonu yürütecek. Emniyet ve jandarma eşgüdümlü çalışacak. İçişleri Bakanlığı'nda bugün yapılacak toplantıda provokasyon ve dezenformasyona karşı yol haritası netleşecek. Toplantıya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla ilgili konuştu. Terörün olmadığı yerde huzur olur, barış olur, güçlü aile olur, dedi. Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı COP'a ilk kez ev sahipliği yapacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, zirveye ilişkin bugüne kadar 36 uluslararası temasta bulundu. COP31 vizyonu zirve öncesinde tüm dünyaya anlatıldı. Aselsan, denizaltı savunma harbi için iki yeni sistem geliştirerek seri üretimlerine başladı. Aselboy-P, su altındaki tehditleri akustik olarak tespit ediyor. Aselboy-Pod ise bu sensörlerin insansız hava araçlarından bırakılmasını sağlıyor. İki sistem birlikte kullanıldığında İHA'lara denizaltı tehditlerinin tespitinde yeni bir kabiliyet kazandırılıyor. Hürmüz Boğazı'nda bir tanker karaya oturdu. Sızan petrol 390 kilometrelik alana yayıldı. İran'ın Keşm Adası'nda da bir dereden petrol aktı. Birleşmiş Milletler sızıntıyı önlemek için yürütülen çalışmaların hava koşulları nedeniyle ertelendiğini duyurdu. Kayıtlı istihdamın artırılması için sigorta prim teşvikleri sürüyor. Son 2 yılda 15 farklı teşvik uygulandı. 2025 yılında 435 milyar lirayı aşan destek sağlandı. Bu yılın ilk 5 ayındaysa destek 180 milyar liraya ulaştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'yu hedef aldı. NATO, Asya Pasifik bölgesine sızıyor, dedi. Arktik'te gerilimin tırmandığını söyledi. Batılı ülkeleri, gemilerimize el koyarsanız aynı şekilde karşılık veririz, diyerek uyardı. Rusya-Ukrayna arasında sahada da tansiyon yine yükseldi. Haberleri sunduk.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Stüdyo Name programında yeniden birlikte olmanın mutluluğuyla, sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz hepinizi. Ben Esra İçöz, programı hazırlayan Sevilay Tunalı, ton masterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca. Ses sanatçısı arkadaşlarım Çağlar Fidan, Hamide Uysal, Harun Gürbüz, Semra Karakuş ve bugünkü repertuarı bizler için hazırlayan sevgili Teoman Volkan Özselçuk ile birlikte TRT Name'de bize ayrılan yaklaşık bir saatlik zaman dilimini paylaşacağız sizlerle. Kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım Kemanda Turay dinleyen, Kanunda Devrim İkiz, Udda Oytun Uçar, Neyde Ali Osman Erdoğdular, Ritim Saz'da Muhammed İzgi. Hazırsanız şarkılarımızla sohbetimize başlayalım. İlk eserimiz koro olarak seslendireceğimiz bestesi Alaaddin Yavaşça'ya, güftesi İlemi Atlı'ya ait Kürdilici Asker makamında bir şarkı. Baktıkça gölgeme yadigar diye, yad eyle hazanımı bahar diye.

Değerli dinleyenlerimiz, programın başında söylemeyi unuttum. Bugünkü programımız çok değerli hocamız Alaaddin Yavaşça eserlerinden hazırlandı. İkinci eserimiz yine Kürdülce Asker Makamı'nda güftesi Münir Müeyyet Berkman'a ait. Mavi gök, mavi deniz, hep sevginle gezeriz. Neşede biz, aşkta biz, ne güzel şey yaşamak. Buyurun.

0: ait iki eser seslendirecek bizler için. Şarkıların anonsunu senden rica edebilir miyiz Sena?
1: Elbette Esra'cığım. Çok kıymetli duayen besteci Alaaddin Yavaşçı'yı andığımız bu programımızda ben de iki adet eser seslendireceğim değerli dinleyicilerimize. Sözü ve müziği Doktor Alaaddin Yavaşçı'ya ait "Ümitsiz bir aşka düştüm, ağlarım ben halime." İkinci olarak da yine sevilen bir eseri Alaaddin hocamızın "Ağlar gezerim sahili, sanki benimlesin."
0: Dinliyoruz.

Ağzına sağlık Semracığım. Ellerinize, diline sağlık. Teşekkür ediyoruz. Programımız tüm solist arkadaşlarımızın birlikte seslendireceği bir eserle devam ediyor. Hicaz makamında güftesi Şerafettin Aydın'la, bestesi yine Alaaddin Yavaşça'ya ait. Kız sen ne güzelsin, sana gençler tapacaklar. Saklan güzelim, kalbime saklan, kapacaklar.

Programımız benim seslendirmeye çalışacağım Hicaz makamında bir eserle devam edecek. Ama öncesinde değerli arkadaşım Turay Dinleyen'den bir keman taksimi alacağız. Okuyacağım eserin Güftesi Rahmi Duman'a, bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait. Ne günah etse açılmaz iki gönlün arası, ne gün ah etse kanar dildeki firkat yarası.

Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Sırada hepinizin bildiği, sevdiğine inandığım bir eser var. Sevgi deli gönülden gönüle bir akıştır. İzi hiç silinmeyen ilk yakıcı bakıştır. Güfte Fuat Edip Baksı'ya ait, makam Muhayyer Kürdi. Buyursunlar.

0: TRT Name.
1: Evet, sıradaki solistimiz Hamide Uysal. Hocamızın Hüzzam makamında bir eserini seslendirecek öncelikle. Onun öncesinde sevgili arkadaşım Devrim Ekiz'den bir kanun taksimi alacağız. Şarkının anonsunu da Hamide'cim senden alalım.
2: Ben de hocamı sevgiyle, saygıyla, rahmetle anıyorum. Sözleri Reşat Özpirikçi'nin olan "Saklarım seni de her an seni canım" diyerek adlı eserini seslendireceğiz.

0: eline sağlık Hamideciğim. Çok güzel bir eser. İyi ki de seslendirdin.
1: Teşekkür ederim.
0: Sırada Nihavend makamında bir şarkı var, değil mi?
1: Evet, yine Alaaddin Yavaşça, rahmetli Alaaddin Yavaşça hocamıza ait Nihavend eser var sırada. Müeyyet Berkman'ın sözlerini yazdığı "Ne bildim kıymetin, ne bildim kıymetim."

0: Ağzına sağlık, ellerinize sağlık. Şöyle bir kaldım ben. Vallahi duygudan duyguya. Evet, Stüdyo Name'de olan birlikteliğimiz Çağlar Fidan'ın seslendireceği iki eserle devam ediyor. Çağlar mikrofonun başında. Senden dinleyelim.
1: Evet, abladan sonra bütün şanssızlığımla ben mikrofonun başındayım. Çünkü gerçekten çok güzel okudu. Ağzına sağlık tekrar. Ben yine Alaaddin Yavaşçı'nın güftesi Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirinden beslediği bir şarkıyı seslendireceğim. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok.

0: Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim. Şimdi de sözü ve müziği Alaaddin Yavaşça'ya ait bir Boğaziçi şarkısı. Boğaziçi Şen Gönüller Yatağı.

0: Teşekkür ediyoruz Çağlar'cığım, ağzına sağlık. Evet, bugünkü repertuarımızı ve her programdaki repertuarımızı özenle hazırlayan sevgili arkadaşım Teoman Volkan Özselçuk mikrofonun başında. Senden dinleyeceğimiz eser hangisi?
1: Evet, Alaaddin hocamızın çok güzel bir şarkısı. Az okunan bir şarkı ama
0: evet,
1: harika bir Suzinak şarkısı. Sensiz yaşamak bil ki ölümden de acı. Katilmiş o gözler, nice gözlerimde görmüyor maalesef. Nice aşıklara kıymış. Sözler Mustafa Nafiz Irmak'a ait.
0: Evet. Öncesinde sevgili Ali Osman Erdoğdu'lardan bir Ney Taksim'i dinleyeceğiz.

Teşekkür ediyoruz Teomancığım, sesine sağlık. Değerli dinleyenlerimiz, veda vakti geldi. TRT Name İstanbul Radyosu stüdyolarından seslendik sizlere. Ben Esra İçöz, programı hazırlayan Sevilay Tunalı. Tonmeisterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca. Ses sanatçılarımız Çağlar Fidan, Hamide Uysal, Harun Gürbüz, Semra Karakuş.

ve Teoman Volkan Özselçuk. Değerli saz sanatçısı arkadaşlarım, kemanda Turay Dinleyen, kanunda Devrim Ekiz, udda Oytun Uçar, neyde Ali Osman Erdoğdular, ritim sazda Muhammed İzgi vardı. Kapanış şarkımız yine Alaaddin hocamızın bestesini yaptığı, güftesini Baki Süha Ediboğlu'nun yazdığı Kürdil Cazkar makamında bir şarkı. Başka söz söylemem aşktan yana ben, yaralı bir kuşum battım kana ben. Sevgiyle kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Yalova'da F-16 uçağı eğitim sırasında düştü. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. Kaza kırım nedeni detaylı inceleme sonucu belirlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üçlü Mekke anlaşması fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlattı. Bölgenin geleceğinin artık bölge ülkelerinin iradesinden bağımsız biçimde şekillendirilemeyeceğini vurguladı. Bu anlaşmayla hiçbir ülkeye hedef almıyoruz. Amaç sadece bölge huzuru, istikrarı ve halklarımızın refahı, dedi. Erdoğan bu açıklamaları Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesindeki mülakatında verdi. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyaret kapsamında Libya'ya gitti. Libya ziyareti kapsamında Trablus'un ardından Bingazi'yi ziyaret etti. Fidan'ı Bingazi'de havaalanında Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter karşıladı. Yılın 3. enflasyon raporu için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı yarın İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bankanın yıl sonu ve gelecek 2 yıla ilişkin enflasyon tahminlerini açıklayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede yapay zeka tabanlı yeni bir tarama ve tespit sisteminin devreye alınacağını açıkladı. Böylece yasa dışı platformların teknik altyapı değişikliklerinin anlık olarak belirlenebileceğini vurguladı. Cevdet Yılmaz, yasa dışı sanal bahis ve kumar eylem planı izleme ve koordinasyon toplantısının açılışına katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, asıl hedefin siyasi olgunluğun sağlanması ve toplumsal bütünleşmenin temin edilmesi olduğunu söyledi. Önemli olan silahların bırakılmasından öte, zihinlerdeki silahların bırakılmasıdır, dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur

Özdemir Göktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla ilgili konuştu. Terörün olmadığı yerde huzur olur, barış olur, güçlü aile olur, dedi. Türkiye 2027'de deniz üstü rüzgar alanında ilk kez yenilenebilir enerji kaynak alanları yarışması yapacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ihaleyi Eylül ayında duyuracaklarını belirtti. Deniz üstü rüzgar enerjisinde 2035 hedefinin 5000 megawattlık bir kapasite olduğunu bildirdi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında inceleme bir banka kasasında yoğunlaştı. Savcılık kasanın açılması talimatını verdi. Kasa, polis memuru, kuyumcu bilirkişi ve iki avukatın huzurunda açıldı. İnceleme video kaydına alındı. Soruşturma dosyasına göre kasada bulunması gereken fiziki altınlara rastlanmadı. Kasadan ilaç kutuları ve bir kitap çıktı. Öte yandan ünlü isimlerden Farah Zeynep Abdullah da savcılığa tanık sıfatıyla ifade verdi. Hürmüz Boğazı'nda bir tanker karaya oturdu. Sızan petrol 390 kilometrelik alana yayıldı. İran'ın Keşm Adası'nda da bir dereden petrol aktı. Birleşmiş Milletler sızıntıyı önlemek için yürütülen çalışmaların hava koşulları nedeniyle ertelendiğini duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına öngörülüyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği ağaç ve direk devrilmeleriyle çatı uçmalarına karşı vatandaşları uyardı. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Haberleri sunduk.

0: Mahmut Bilkin'in yönettiği Uşak Faslı'nı dinlediniz.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşüyor. Görüşmenin öncelikli gündemi Filistin'deki son durum ve katliamcı Netanyahu hükümetinin Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesine yönelik adımlar olacak. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları'nın Netanyahu'ya sahip çıkan sözlerine tepki gösterdi. İsrail'in Filistin'i işgaline en güçlü şekilde karşı çıkıyoruz. İnsanlık ittifakının en güçlü sesi Türkiye'dir dedi. Çelik, hiçbir siyasetçinin kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini referans göstermeyeceğini söyledi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırıyor. Son saldırıda iki Filistinli yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da zulmeden katil İsrail, Beytüllahim ve Cenin'de Filistinlilerin evlerini yıktı. Skandal uygulamalarının sonu gelmeyen İsrail unsurları El Halil'de de Harem-i İbrahim Camii'ni ibadete kapattı. Yalova'da F-16 uçağı eğitim sırasında düştü. Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. Yalova Valisi Ahmet Hamdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanan Mekke Anlaşması'nın değişen bölgesel şartlar karşısında ortaya konulan stratejik bir irade olduğunu söyledi. Anlaşmanın bölgesel istikrar bakımından tarihi olduğunu belirtti, hiçbir ülkeyi hedef almıyoruz dedi. Erdoğan, kardeş ülkelere kapımız açık, vizyonumuz bir gün bölgedeki tüm ülkeleri bu çatı altında toplamak mesajını verdi. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkesi uzatma konusunda anlaştıkları iddia edildi. Gelişme, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'ın İçişleri Bakanı ile görüşmesinden sonra yaşandı. İki ülke arasında 17 Haziran'da imzalanan Pakistan mutabakat zaptı kapsamındaki ateşkes gelecek hafta doluyor. Trump ise İran'a güvenmediğini söyledi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamındaki inceleme derneğin kiraladığı bir banka kasasında yoğunlaştı. Savcılık kasanın açılması talimatını verdi. Kasa, polis memuru, kuyumcu bilirkişi ve iki avukatın huzurunda açıldı. İnceleme görüntülü olarak kayda alındı. Soruşturma dosyasına göre kasada bulunması gereken fiziki altınlara rastlanmadı. Kasadan ilaç kutuları ve bir kitap çıktı. Öte yandan oyuncu Farah Zeynep Abdullah da savcılığa tanık sıfatıyla ifade verdi. Yurdun büyük bölümünde aşırı sıcak etkili. Doğu ve Güneydoğu'da hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı. İzmir'de de sıcaklık 38 dereceye ulaştı. Güneşin kavurduğu saatlerde birçok kentte cadde ve sokaklar boş kaldı. Mersin ve Antalya'da da durum farksızdı. Uzmanlar sıcaklığın etkili olduğu bölgelerde kalp ve tansiyon hastalarının dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyor. Kolombiya'da hafta başında meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Zaman zaman enkazlardan mucize haberleri geliyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 250'ye yükseldi. Haberleri dinlediniz.

Evet sevgili dinleyicilerimiz merhabalar. Ankara Radyosu'ndan sizlere sesleniyoruz. Akustik Name programından. Ben Bahadır Özüşen ve çok değerli kıymetli saz arkadaşlarım. Sizler için bugün bir repertuar oluşturduk. En güzel şarkılardan, sizlerin en sevdiklerinizden hem duygularınıza hem de anılarınıza tercüman olsun diye. Evet, bugün ton masterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş, program yapımcımız Aslı Boler. Evet, bana eşlik eden bugünkü saz arkadaşlarımı sizlere takdim edeyim. Kemanda Ertuğrul Erhan, kanunda Vedat Erdem Koca, udda Gökhan Macit, klarnette Şükrü Kabacı, bas gitarda Mustafa Kampıçak ve ritim sazda Bilal Bilke bugün bizlerle beraber. Güzel bir repertuarımız. Hüzzam makamındaki şarkımızla başladık. Şekip Ayhan Özış'a ait bir hüzzam makamında eserdi. Aylar yıllar geçti, yok senden bir haber. Çok sevdiğimiz bir şarkıydı, sizlere sunmak istemiştik. Evet, ikinci bir şarkımız var, hemen ona geçelim bence. Şarkılarımız böyle ardı ardına gelsin ki o güzellikleri, duyguları hep beraber yaşayalım. Selahattin İnal'ın güzel bir eseri var yine hüzzam makamında. Hepinizin bildiği bir eser aslında bu. Hikmet Münir Ebcioğlu güftesiyle, sesimde şarkısı aşkın figan olup gidiyor.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, evet, Ankara Radyosu'ndan sizlere yine sesleniyoruz. Güzel şarkılarımızla, Üzzam makamında iki tane güzel eserimizle sizlere açılışı yaptık. Şimdi Kürdili Cazkar makamına geçiyoruz. Güftesi Bülent Nuran şu anda bizi dinliyor. Çok çok selamlar. Arkadaşlarım da el sağlıyor buradan. Onun da bir hem bestekarlığı tabii ki hem güfte yazarlığı var. Çok sevdiğimiz bir dostumuz. Beraber yaptığımız bir eser. Kürdili Cazkar makamında. Yıldızlara sordum seni mehtap da bu akşam. Mehtap dedi hiç sorma, gönül aşkına bakmam. Ben kimlere sorsam seni bilmem ki bu akşam. Mehtap dedi hiç sorma, gönül aşkına bakmam.

Evet. Efendim teşekkür ediyoruz. Alkışlarınızı duyar gibi oluyoruz buradan. Tabii ki biz de memnun oluyoruz buna. Evet, Bülent Nurhan'a ve korosuna, Tuzla Türk Sanat Müziği korosuna buradan çok çok selamlar olsun. Onlar da dinliyorlar. Hepinize tek tek sevgiler, selamlar. Şimdi bir Dede Efendi eseri gelecek ama bu bazı eserler vardır ki hep diyoruz ya, bizim kendi musikimizin özelliği ve makamların yapısı hem terapi hem de uzun yıllar eskimeyen, deforme olmayan bir melodik yapıyla her zaman karşımıza çıkıyor ve aynı zevki, aynı tadı alabiliyoruz. Çünkü değer yargıları çok büyük. Bestekarlar öyle bestekarlardı çünkü. Yani boş duygularla yapılmamış. Şimdi öyle bir eser geliyor. Dede Efendi, Amamzade İsmail Dede Efendi'nin klasik bir eser ama çok zevkli bir eserdir bu. Rast makamında bir eser. Yüzündür cihanı münevver eden, fedadır yoluna bu canı bu ten. Senin için yandığım nedendir neden? Senden midir, benden midir bilmem.

0: TRT Name.
1: Evet, işte Dede Efendi'nin böyle güzel bir rast makamı eseri, klasik. Klasik diyoruz ama klasikler her zaman yaşayacaktır. Çünkü değer yargıları ve değerleri o kadar büyük ki. Zaten zannediyorum bu eseri o kadar sözlerinde bir ilahi aşk olarak nitelendirdiği biliniyor. Hamamzade İsmail Dede Efendi'nin da Peygamber Efendimiz'e ithaf ettiği biliniyor. Şimdi çok güzel bir şarkımız var. Hicaz makamına geçiyoruz arkadaşlar. Cahit Ünyaylar beraber çok çalıştık. Allah rahmet eylesin Cahit Hocam. Semra Ersoylu'nun bir eserini, güftesi Semra Ersoylu, bestesi Cahit Ünyaylar'ın harika bir eseri bu. Şöyle can kulağıyla bir dinleyiniz sevgili dinleyicilerimiz. Gerçekten Hicaz'ın o büyülü melodi dünyasına şöyle bir sizi davet ediyorum. Şarkıdan sonra da söyleyelim, ondan sonra da söyleyeyim bence eserin niçin yazıldığını. Buyurun arkadaşlar.

Cahit Ünyaylar, Güftekar Semra Ersoylu Türk sanat müziğine gerek icracı gerekse üretici olarak çok değerli katkılar sunmuş. TRT Ankara'da sunduğun kesişmiş iki önemli Cumhuriyet dönemi sanatçısı ama ben Cahit Ünyaylar'a çok çalıştık beraber biz Cahit hocam. Canım benim Allah rahmet eylesin. Babası keman sanatçısı olduğu için müziğe yeteneği erken yaşta fark edilmiş. Kendisi de babası gibi keman virtüözü olmuş. TRT Ankara'da sonra da virtüözlüğü, koro şefliği ve besteleriyle iz bırakmış. Bir bestekarımız Semra Ersoylu da güçlü yorumculuğunun yanı sıra derin hisli şiirler yazan iyi bir güftekardı. Şimdi yine harika bir şarkı icaz makamında biraz daha böyle hareketlenelim istiyoruz. Sevgili Akustik Nami dinleyicileri, ben Bahadır Özüşen Ankara Radyosu'ndan sizlere canlı olarak sesleniyoruz ve şimdi Zekai Tuncan'ın çok güzel bir şarkısı var. Ben bu şarkıyı hemen arkadaşlarım icra etmeye başlayayım. İtiraf edeceklerim var. Zekai Tuncan'ın ve İlkan San beraberliğiyle yapmış oldukları caz makamındaki fantezi şarkısı mak yaptık. Olsun, olur böyle şeyler canlı yayında. Evet, kapıldım sana bir mecnun gibi. Bir gün görmeden duramıyorum. Gündüzüm gecem dilimde hecem. Seni sevmeye kıyamıyorum.

Yazımsın, gönül sazımsın, aşkım gururum, bitmez nazımsın. Alın yazımsın, gönül sazımsın, aşkım gururum, bitmez nazımsın. Alın.

0: TRTname.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, Zekai Tuncan'ın güzel hareketli Hicaz makamındaki şarkısını ben armağan ediyorum aslında. Çok önemli jandarmamız, çünkü söz konusu bizim askerimiz, çok kıymetlidir, bizim değerimizdir, vatanımızdır, bayrağımızdır, onlar bizim koruyucularımızdır. Evet, lojistik komutanlığından bizi dinlediler. Lojistik komutanımız Ersel Paşa'ma da buradan selam olsun. Eşi içinde, kendisi içinde ve bütün orada çalışan personelimiz ve jandarmamız için gelmiş olsun bu şarkı. Onlara, bütün arkadaşlarımıza canı gönülden armağan ediyoruz. Şimdi muayyer makamında bir şarkıya geçiyorum. Gücüme gidiyor böyle yaşamak diye. Ziya Taşkent bizim çok değerli şefimizdi, bestekarımızdı. 1990 yılındaki o Gölcük depreminde maalesef kaybettik kendisini. Çok değerli eserleri vardır. Güzel bir müzikalite bıraktılar. Arkalarından miraslar bıraktılar. Tabii bu eserleri bizlere seslendirmek düşer. Onlarla beraber çalıştık. Aynı mesaide olma şansını elde ettik. Bunlar da tabii bizim için çok kıymetli. Hepsinin çünkü ayrı bir tarzı, ayrı bir tavrı var. Ayrı bir müzikalitesi var. Bu müzik derya diyoruz ya biz. Bir kalıba asla sokamazsınız. Herkesin bir tınısı vardır. Herkesin ayrı bir zevki, duygusu vardır. Bunu sazına, sözüne yansıtışı farklıdır. İşte onun için müzik tek, evrensel değil diyoruz. Ama kendi müziğimizi de ayrı tutuyoruz. Toplumumuzun en güzel duygularını ifade eden, tercümanı olan kendi şarkılarımız diyoruz. İşte böyle bir şarkı geliyor yine. Muhayyer makamında gücüme gidiyor böyle yaşamak demiş Ziya Taşkent. Ve güftesini Seyhan Çalışkan yazmış. Biz de sizler için seslendiriyoruz. Buyurun arkadaşlar.

Evet. Aslında bunun çok güzel bir hikayesi var. Metin Milli rahmetli o zaman Türk sanat müziğiyle çok ilgilenen ama inşallah başka bir programda size anlatırım çünkü vaktimiz daraldı. Şarkılarımız da güzel. Onlardan da böyle harcamak istemiyorum. Onlardan çalmak istemiyorum. Saadettin Kaynağ'ın müthiş bir şarkısı geliyor şimdi. Batan gün kana benziyor, yaralı cana benziyor. Ah ediyor bir gül için şu bülbül bana benziyor.

0: TRT Name.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu'ndan ben Bahadır Özüşen ve çok kıymetli arkadaşlarım, sizlere en güzel şarkıları sizlerin duygularınıza tercüman olsun diye, hislerinize, o güzel duygularınızı canlandırsın diye seslendiriyoruz. Yine güzel bir şarkımız geliyor Rast makamında. Ben küskünüm feleğe diyeceğiz. Ondan sonra da bir hareketli şarkımız var ama tabii ben küskünüm feleğe, Baki Duyarlar'ın çok nefis bir şarkısı. Düştüm bitmez çileye, nerelere gideyim kara bahtım gülmeye. Ben ne ettim feleğe, verdi bana bu derdi, yıllardır hep ağlattı kara bahtım gülmeye. Ben küskünüm feleğe.

diyoruz. Şimdi efendim, artık süremizin sonuna geldik ama bir rast makamında şarkımız daha var. Tabii şimdi böyle güzel şarkılar okudukça biz de burada mest oluyoruz. Aynı duyguları inşallah sizler de beraber yaşıyoruzdur diyoruz. Umuyoruz ki öyledir. Şimdi çok güzel bir şarkı var rast makamında, onunla devam ediyoruz. Arkasına da bir tane bir hareketli bağlarız. Rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana diye. Şimdi bu beraber yıllarca çalıştığımız Ali Şenozan bestesi, Tevfik Baykar'a sözleriyle. Aslında bu Tevfik Baykar'ın sözleri aynı zamanda Hüzzam makamında da bestelenmiş ama bu rast makamındaki Ali Şenozan'ın şarkısı. Çok da güzel, hareketli bir şarkıdır. Artık bence Aslı'cığım, biz programımızı kapatalım. Sonra da şarkılarımızı hiç bölünmesin, kesilmesin. Efendim, bugün Tom Master'imiz, kıymetlimiz Ali Taşçıoğlu'ydu. Alkışlar. Evet, stüdyo teknik rolümüz Tolga Önbaş'tı. Aslı Bolayar her zamanki gibi yapımcımız, o da bizim kıymetlimiz. Evet, bugün bana eşlik eden arkadaşlarımı sizlere takdim edeyim. Kemanda Ertuğrul Erhan, kanunda Vedat Erdem Koca, Utta Gökhan Macit, Şükrü Kabacı klarnette, bas gitarda Mustafa Kan Bıçak ve ritim sazda Bilal Bilke. Ve ben mikrofonlarınızda Bahadır Özüşen. Efendim, sesimizle, yüreğimizle, duygularımızla, her şeyimizle sizlerle beraber olmaya çalıştık. Duygularımızı ifade etmeye, şarkılarımızla sizlere tercüman olmaya çalıştıysak, olduysak da ne mutlu bizlere diyoruz. İnşallah sağlıcakla kalın, müzikle kalın, gönülleriniz hoş, günleriniz harika geçsin. Hoşça kalın.

İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. İstanbul'dan sevgi ve saygıyla selamlıyoruz sizleri. Saatlerimiz 19'u gösteriyor ve TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Akşamın Sesi başlıyor TRT Name'de. Bu akşam da yapımcımız Oğuz Unutulmaz, teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca ve mikrofonda ben varım Tayfun Öçal. Yine 2 saat boyunca birlikte vakit geçireceğiz. Makamdan makama,

Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu diye sordu. Muazzez Abacı'dan dinledik efendim. Hicaz eseri, bestesi Bilge Özgen, güftesi İlter Yeşilay'a aitti bu şarkının. Hicaz makamıyla devam ediyoruz. Bestesi Amir Ateş, güftesi İlhan Behlül Bektaş'a ait bir eseri de şimdi Emel Sayın'dan dinleyeceğiz. Seni ben unutmak istemedim ki, uzayan yollara neden inandın?

0: usulca sokul yeter.
1: Hiçbir şeyde gözüm yok, sen yanımda ol yeter. Ahmet Özhan bizlere bir dönem çok dinlenen, çok popüler olan bu güzel Hicaz şarkıyı seslendirdi efendim. Bestesi de, güftesi de Fethi Karamahmudoğlu'na aitti. Akşamın Sesi devam ediyor yine. Hicaz bir şarkı, bestesinde Selahattin Pınar, güftesinde Fuat Edip Baksı ismini görüyoruz. Nesrin Sipahi seslendirecek. Bir bahar akşamı rastladım size, sevinçli bir telaş içindeydiniz.

Hicaz şarkısını Mustafa Sağyaşar'dan dinledik. Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum. Beste ve güftesi Muzaffer İlkar'a aitti bu güzel eserinde ve şimdi akşamın sesinde yarım saati doldurmak üzereyken Umut Akgürek'ten dinleyeceğimiz Abide gibi bir şarkıyla Kürdili Cazkar makamına geçiş yapıyoruz efendim. Eserin bestesi Münir Nurettin Selçuk'a ait, güfte Yahya Kemal Beyatlı. Zil, şal ve gül bu bahçede raksın bütün

Bestesi Selahattin İçli, güftesi Cansın Erol Ozan'a ait Kürdili İcazkar makamındaki eseri Hasan Eylen'den dinledik. Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir. Sırada bestesi Selahattin İnal, güftesi Sırrı Uzun Hasanoğlu'na ait bir başka Kürdili İcazkar şarkımız var. Bu kez değerli ses Ayfer Erden dinleyeceğiz. Dertleri zevk edindim, ben de neşe ne arar?

Ay dalgalanırken suların oynak izinde, mehtaba açılsak gecenin şen denizinde. Nusret Yılmaz'dan dinledik Kürdili Cezkar şarkıyı. Bestesi Artaki Can'dan, güftesi Vecdi Bingöl'e aitti bu eserinde. Ve şimdi bir Yusuf Nalkesen şarkısı dinleyeceğiz efendim, Hakkı Gürsoy Dinçer yorumuyla. Saymadım kaç yıl oldu sen ellerin olalı, bilmem yüzün güldü mü ayrıldık ayrılalı.

Şener seslendirdi. Ne senin aşkına muhtaç ne esirin olacağım. Kürdilici Asker Eser'in bestesi Muzaffer İlkar'a, güftesi Erol Sayan'a aitti. Akşamın sesi devam ediyor TRT Name'de. Şimdi Alaaddin Yavaşcan'ın bestelediği, güftesi Münir Müeyyet Berkman'a ait Kürdilici Asker Eser'i Melda Kuyucu Kılıç'tan dinliyoruz. Mavi gök, mavi deniz, hep sevginle gezeriz.

Bu akşamın son Kürt Dili Cazkar şarkısını bir düet olarak dinledik. Serhat Sarpel ve Gönül Aköz birlikte seslendirdi. Geçmesin günümüz sevgilim yasla. Beste Alaaddin Yavaşça, güfte ise Şerafettin Aydınlık imzası taşıyordu. Ve efendim akşamın sesinde bir saati doldurmak üzereyiz. Kaldı bir dakikamız ve yeni bir makama geçiyoruz. Şimdi Muhayyer Kürdi şarkılar dinlemeye başlayacağız.

İlk muayyer Kürdi eserimiz bir Yusuf Nalkesen bestesi. Güftesi Orhan Seyfi Orhan'a ait. Mehsem Özşimşir seslendirecek. Hani o bırakıp giderken seni, o öksüz tavrını takmayacaktın.

Unutulmaz adınla dudakta kalır sevdiğim. Alp Aslan'dan dinledik. Bestesi Selahattin Erköse güftesi Rüştü Şarda'ya ait Muhayyer Kürdi makamındaki eseri. Ve şimdi Zeki Müren imzası taşıyan bir başka Muhayyer Kürdi eser dinliyoruz. Mine Geçili yorumuyla. Nazlı bir çiçek gibi.

Muhayyer Kürdi makamının simge eserlerinden birini dinledik. Elbet bir gün buluşacağız. Ahmet Özhan seslendirdi efendim, Mustafa Seyran'a ait bir şarkıydı. Şimdi bestesi Ziya Taşkent'e ait bir eser dinleyeceğiz. Güftesi Bekir Mutlu'ya ait Muhayyer Kürdi şarkıyı Samime Sana seslendirecek. Yalnız benim olacak bir deva istiyorum.

Yıldırım Bekçi'den dinledik. Sen gönlümde muradım, sen hayalimdin. Bestesi İlgün Soysev, güftesi Seyhan Girginer'e ait yine Muhayyer Kürdi makamında bir şarkıydı. Ve bu akşamın ilk Yıldırım Gürses eseri. Bestesinde sanatçımız adını görüyoruz. Güftesinde Erkan Yurdaer var bu eserin. Yıldırım Gürses kendisi seslendirecek. Biliyorsun seni ben sonbaharda sevmiştim.

Çekip Ayhan Özışık imzası taşıyan Muhayyer Kürdi makamındaki eseri Seda Gökkadar seslendirdi. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti. Saatlerimiz tam 8:30 oldu efendim. Akşamın sesinde son yarım saate girmiş bulunuyoruz. Canlı yayınımızın bu bölümünde Nihavend şarkılar dinlemeye başlayacağız. İlk Nihavend eserimiz Sadi Hosses'e ait. Muazzez Abacı seslendirecek. Ağlamakla, inlemekle ömrüm gelip geçiyor.

Gizli aşk bu, söyleyemem derdimi hiç kimseye. Zeynettin Maraş Nihavend klasiğini dinledik efendim. Yaşar Özel yorumuyla. Nihavend şarkılarımız devam ediyor. Şimdi gönül yazara kulak vereceğiz. Bestesi Erdoğan Berker, güftesi Bekir Mutlu'ya ait yine unutulmaz bir eseri seslendirecek. Bir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç?

Bitmiyor ayrılık, dinmiyor gönlümün hicran yarası. Zeki Müren'in unutulmaz Nihavend klasiğini Vedat Çetinkaya'dan dinledik efendim. Son şarkılarımıza geldik. Melihat Gülses

Gelecek şimdi mikrofona. Bestesi Avni Anıl, güftesi Hüsamettin Olgun'a ait Nihavend eseri dinleyeceğiz sanatçımızdan. Bir Eylül getirdi sevgini bana.

Erişti nevbahar eyyamı, açıldı gülü gülşen. İbrahim Suat Erbay seslendirdi efendim. Arif Sami Toker'in Nedim'in dizelerinden bestelediği bu güzel Nihavend şarkıyı ve akşamın sesinin aynı zamanda vedadan önceki son eserini dinledik. Bu akşam da bize eşlik ettiğiniz için siz sevgili name dostlarına çok teşekkür ediyoruz efendim. Akşamın sesini Oğuz Unutulmaz hazırladı. Teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca'ydı ve sunucunuz ben Tayfun Öçal. Vedamız yine Şekip Ayhan Özışık'a ait bir Nihavend eserle olacak bu akşam. Hasan Eylen seslendirecek. Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı? Yarın akşam aynı saatte görüşmek üzere nameyle kalın.

0: gül zamanı.
1: Merhaba sevgili TRT Name dinleyenlerimiz. Gül Zamanı programındasınız. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Her çarşamba saat 22'de mikrofon başında sizlere hazırladığımız repertuarla sesleniyoruz. Bu akşam bana refakat eden kanun sanatçısı kardeşim İsmail Karaşin'le sizlere sesimizi duyuracağız. Yayın ve yapımda emeği geçen Sevilay Tunalı, Tonmeister'imiz Barış Baykal ve ben Gül Yazıcı, güzel bir yarım saat geçirmenizi diliyoruz. Programın ilk eseri Muhlis Sabahattin'in bestelediği Ayşe Operetinden küçük bir bölüm. 1929 senesinde sahnelenen Ayşe Operetinde bu bölümü Fikri Hanım seslendirmiş. Hanım sanatkarlarımız Cumhuriyet dönemine kadar kendi özel alanları dışında sanatlarını icra edebilecek yer bulamamışlar. Dönemin müzisyen hanım sanatçıları Rum veya Ermeni kadınlardan oluşuyor. Dolayısıyla bu zorlu koşullar altında da kendini geliştiren ve şöhretini Cumhuriyet döneminde sağlayan kadın sanatçılarımızdan birisi Fikriye Hanım. 1927 yılında açılan sınavla göreve başlıyor ve böylece TRT'nin ilk hanım sanatçılarından oluyor, tarihe böyle geçiyor. Muhlis Sabahattin'in eserini, birçok eserini plağa seslendiriyor. Plağa sesi kaydedilen ilk Türk kadın ses sanatçısı Fikriye Hanım oluyor yine. Ve bu plak kaydından sonra ünü daha da yayılıyor. Soyadı kanunuyla Şakrak Ses soyadını alıyor. Müziğin öncü kadınlarından Fikriye Hanım'ın sesinden de mutlaka dinlemelisiniz bu eseri. Şimdi biz yorumlayacağız. Buyurunuz.

Evet, şimdi Laftacı Ovrik Efendi'nin Hicazkar şarkısıyla devam ediyoruz. Mestim bu gece, sen de bana mest olarak gel.

Gül zamanında Büyük Ozan Hisarlı Ahmet'ten alınan bir Kütahya türküsü seslendirmek istiyorum. Ben kendimi gülün dibinde buldum. Türküyü çoğunuz biliyorsunuzdur. Bizim radyo neşriyatlarında, solo yaptığımız neşriyatlarda Tom Meister'in yanında çoğunlukla bir kişi olurdu. Özellikle de Türk Halk Müziği Şube Müdürlüğü zamanında sık sık bizim kata iner, okunan eserleri dinlerdi. Sadece benim değil tabii, birçok arkadaşımızın neşriyatını dinlerdi. Sonra da tebrik ederdi. Bu bahsettiğim kişi Büyük Ozan Hisarlı Ahmet'in oğlu Mustafa Hisarlı beyefendi. Çok yakın bir tarihte kaybettik kendisini. Beyefendi kişiliği, kibar, nüktedan, cana yakın biriydi Mustafa Hisarlı. Rahmet diliyorum onun için. Bugün de bu türküyü onun için okumak istedim açıkçası. Tuncay Hisarlı ablama da sabırlar diliyorum buradan. İnşallah dinliyordur bizi.

Hele bana bir yan bak, seni çapkın seni mor zambak. Güfte ve bestesi Dramalı Hasan Güler'e ait Hicazkar şarkıyla sizlerleyiz.

Güfte ve bestesi Sabri Süha Ansen'e ait Hicazkar şarkıyı seslendireceğiz sizlere şimdi. Senelerce aşkı anmış mahzun kalpler hep aldanmış. Gül dudaklar da sararmış. Diyorlar ki aşk yalanmış.

Programımızı Muhlis Sabahattin Bey'in Ayşe Operetinden küçük bir Hicazkar'la açmıştık. Yine ondan bir şarkıyla kapayalım istiyorum. Gül Fatma'yı söyleyeceğiz şimdi sizlere.

0: Evet, gün zamanı programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Bugün sizlere İsmail Karaşin'le seslendik. Ton masterimiz Barış Baykal'dı. Yayın ve yapımda emeği geçen Sevilay Tunalı ve ben Gül Yazıcı. Haftaya tekrar buluşalım diyoruz. Çarşamba akşamı gün zamanına bekliyoruz sizi. Hoşça kalın.
1: Gül zamanı.

0: Sanat ve müzik.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. Ben Çiğdem Yarkın.
2: Ben İncil Aberto.
1: Sizlere TRT Name İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Program sazendemiz Kanunu'yla İsmail Karaşin. Tonmeisterimiz Birsel Acar. Teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar ve program yapımcımız Oğuz Unutulmaz.
2: Bugün de ne yapıyoruz biliyor musun?
1: Ne yapıyoruz?
2: Biliyorsun da dinleyicilerimiz için söyleyelim. Çeşitli hatıralar, çeşitli kişilerle yaşanmış hatıralar. Biri de benim yaşadığım bir şey. Ama önce Aydın Boysan'ın bir hatırasını paylaşalım. Hafız Burhan'ı anlatıyor. Aydın Boysan malum.
1: Evet.
2: Esas mesleği mimar olmakla birlikte İstanbul'u anlatan
1: çok değerli bir yazar. Evet.
2: Bir

0: değerli yazarımız. Ortaokul ve liseyi Perteniyal'de okumuş. Hatta Mesut Cemil de orada müzik hocası olmuş. Onunla konuştuğumda dedi ki, ay dedim, hocanız Mesut Cemil'miş. Biz dedi farkında değildik ki ya. Mesut Cemil kimdir? Bir müzik hocamız işte. Bilseydik, evet, demişti. Hepimiz gibi gençken,
1: evet, bilmiyorduk. Gençken aynı.
0: Şehzade başındaki sinemalara giderlermiş hep beraber arkadaşlarıyla. Sinemalarda opera filmleri oynarmış. Naşit Tiyatrosu'nda, malum orası biliyorsun. Şehzadebaşı her türlü tiyatronun, sinemanın olduğu yer. Tuluat Tiyatrosu'na giderlermiş. Hatta Naşit'ten önce Hafız Burhan tek başına şarkı söylermiş. Turan Tiyatrosu diye çok meşhur bir tiyatrosu vardır Şehzadebaşı'nın. O kadar muhteşem bir sesi vardı ki diyor, tiyatroların sıvaları dökülürdü neredeyse. İyi de usul bilirdi diyor. Aydın Boysan da çok iyi bir dinleyiciydi zaten. 8-10 kişi diyor toplanırdık okuldan, gider en ön sıraya otururduk. Aktörlere de laf atarmış. Naşit de dermiş ki, severmiş bir yandan da, bir yandan da yine gelmiş bu hergeleler. Tabii, evet, sevimli bir şekilde.
1: Evet.
0: Bir gün yine Hafız Burhan'a gelmiş sıra. Gazelin en hassas bir yeri. Bunlar huşu içinde dinliyorlar ya da zevkle dinliyorlar. İçkili birisi yaşa moruk diye bağırmasın.
1: Eyvah.
0: Bunlar çok sinirlenmişler. Bitimini beklemişler. Yaşa moruk diyen adamı sen kapıda yakala.
1: Ay.
0: Kendi ifadesiyle ağzını burnunu kırdık diyor.
1: Oy.
0: Böyle bir terbiyesizlik olmaz diye. Şiddete karşıyız.
1: Evet.
0: O zaman bu kadar şiddete karşı değildi toplum herhalde ya da dünya.
1: Evet.
0: Ama bir yanımız da adam hak etti. En azından burnunu ağzını kırmasalardı da, evet, bir ikazda bulunsalardı.
1: Çünkü eskiden mesela anne terlikleri vardı.
0: Ha, doğru değil mi? Ha, şiddet bazen, bu kadar şey değil.
1: Bazen isabet, tam isabet.
0: Evet, çok haklısın. Evet, Hafız Burhan'dan o zaman bir neva, gazel dinleyelim.
1: Evet.

0: Hafız Burhan'ın sesinden Neva makamında bir gazel dinledik. Şimdi de ben Burhan Feleğ'in bir hatırasını anlatayım. Üsküdar'ın Çiçekçi semtindeki sokağını anlatıyor.
1: Bilmeyenler için Şeyhül Muharririn denilen zat Burhan Feleğ.
0: Burhan Feleğ, evet.
1: Gazetecilerin piri yani.
0: Evet.
1: Evet.
0: Kurbağa ve arada sırada geçen dondurmacı sesinden başka ses olmayan mahalleye sıcak yaz günlerinde gramofon sesi nefes aldırırdı. Mahallede yalnız bizim evde vardı gramofon. Bir akşam tam ben çalayım mı diye düşünürken güzel sesli bir gramofonun sesi ortalığa yayıldı. Ses güzeldi ama plaklar iyi değildi. Zaten birkaç plak çaldıktan sonra sustu. Ertesi gün araştırdık. Sami Bey isimli belediyede memur bir hezarfen bizimkini dinleye dinleye merak edip gitmiş, en iyi gramofon makinesi Kolombiya'yı almış.
1: Yine bir parantez açayım mı? Hezarfen, bin fen demek, çok becerikli, çok alanda becerisi olan insanlara denilen şey hezarfen.
0: Evet.
1: Öyle bir zatmış Sami Bey.
0: Evet.
1: Evet canım.
0: Makina bizimki kadar gösterişli değildi ama sesi daha doğaldı, daha gelişmiş bir şey demek ki. Bu yüzden gece konserleri rekabete dönüştü. Karşılıklı plaklar çaldık ama musiki terbiyemiz olmadığı için aralarında bir denge oluşamadı tabii ki. Mesela rast bir şarkıya Hicaz peşreviyle, hanende Karakaş'ın Suznak bir şarkısına Karagöz muhaveresi ile karşılık veriliyordu. Bizim makinenin sesi gür, onunki de güzeldi ama bizim plaklar daha iyi bir seçkiydi. Bir akşam mahalleli bir yarışma düzenledi. Her iki tarafta da 3 plak çalacak. Ertesi gün dinleyenlerin fikri sorulacaktı. İlk önce Sami Bey başladı. O güzel bir konuşmayla, ben zurna taksimi, o bir şarkı, ben bir şarkı, o bir gazel, ben de son koz olarak yeni aldığım Hafız Kemal'in gözü dünya mı görür aşıkı didar olanın mısrağıyla başlayan gazelini koydum. Kayıt güzel, icra güzel, ses güzel, mahalle çın çın öttü. Tabii ki müsabakayı da ben kazandım.
1: Ne güzel, düşünebiliyor musun? Evet. Bir mahalle var. Böyle bir yarışma yapılıyor o mahalleli arasında.
0: Ya. Ve mahallenin, mahallelinin musiki zevkine ve bilgisine bakıyor.
1: Evet,
0: yani.
1: Evet, güzeli seçmeyi biliyor.
0: Evet.
1: Ama tabii dünyanın artık hiçbir yerinde, büyük kentlerde böyle şeylerin olmasına imkan yok.
0: Evet.
1: Ha, küçük yerlerimizde var mı? Belki vardır, biz bilmiyoruz. Türkiye'nin de küçük yerlerinde, yerleşim yerlerinde kim bilir ne güzellikler
0: tabii.
1: oluyor.
0: Kesinlikle.
1: Hep de moral bozucu şeyler söylemeyelim.
0: Evet, söylemeyelim.
1: Evet.
0: Bence
1: şimdi
0: de
1: ne dinleyeceğiz?
0: Madem bu gazelden bahsettik, Hafız Kemal'in sesinden dinleyicilerimize dinletelim.
1: Evet.

0: Hafız Kemal'den "Gözü dünya mı görür aşıkı didar olanı" mısra ile başlayan gazelini dinledik. Şimdiki hatıra da benim yaşadığım bir şey. Mehmet Güntekin'le birlikte TRT'de program yapıyorduk. O zaman TRT 2 de vardı. Hı hı. Ama gece yarısı idi programlarımız, 11.30 civarında.
1: Ben zaten de gelmiştim galiba.
0: Tabii ki, evet, tabii ki. Gelmiştim. Solist olarak gelmiştin. 3 şey sürmüştü. Pek çok konuda araştırma yapıyoruz. Bir vesileyle meşhur sinemacı Necip Sarıcı'yı ziyarete gittik. Stüdyo, zaten her türlü şey, arşiv orada duruyor. İşte Saadettin Kaynağı anlatıyor. Galiba Saadettin Kaynak hakkında mı bilgi almak? Neyse, sinemacı olduğu için, hı hı, Saadettin Kaynağı'nda çok sinema filmine müzikleri var ya.
1: Evet.
0: Evet evet, galiba Kaynak içindi. Ben dedi o ilginç bir şey göstereyim size dedi. Böyle minnacık film şeyleri olur ya, şeritleri.
1: Evet, makaralar.
0: Ama böyle 10-15 santim filan, o kadar diyebilirim. Bir şey getirdi. Bu dedi çöplükten buldum, ay, dedi. Bu Saadettin Kaynağı bir filminden dedi. Tabii ki onu bize vermeyecek ama kaydı var, ben dedi. Bunu kayda aldım, hı-hı, size vereyim. Çekti bize CD'yi. Biz de bir baktık. Saadettin Kaynak şef. Ha. Bayağı şef. Sazendiler ve önde Müzeyyen Senar şarkı söylüyor. Aa dedim, ben bu fotoğrafı, yani o görüntü, ama ben fotoğraf olarak gördüm bunu. Nerede, hı-hı, gördüm, nerede gördüm? Şeyde bilmiyor Necip Sarıcı, bir filminden diyor. Hı-hı. Hasan Oral Şen'in Saadettin Kaynak isimli kitabı, evet, var.

0: vardı ya. Hı hı. Ay ben dedim bu fotoğrafı orada gördüm. O fotoğrafı buldum ama Saadettin Kaynak kitabında Nasreddin Hoca düğünde afişini koymuş kitaba. Hı hı hı. Görünce birden işte bestekar Saadettin Kaynak, okuyan Müzeyyen Senar, ayrıca arkadaki sazendelerden filan da bahsettiğini görünce dedim ki ya bu Nasreddin Hoca düğünde filminin bir parçası.
1: Evet, senin o zaman gördüğün
0: evet,
1: şey değil mi?
0: Evet, evet. Ve dolayısıyla hani sanki dünyayı mı bildim neyse ama bana çok özel hissettirdi evet. O duygu. O
1: seninle beraber parçayı, yaptığımız
0: programlarda tabii.
1: izletmiştin.
0: Evet, evet. Hatırlıyorsun
1: önce,
0: değil mi?
1: Sene önce falan.
0: Alaaddin Yavaşça da izledi evet. Bunu. Aman ne olur bana o şeyi ver dedi. Kaydı ona da verdim. Evet. Film de çok başarılı olmuş. 1943 yılında vizyona girmiş. Hı hı. Senaryosunu biraz önce kendisi bir hatıra anlatan Burhan Felek yazmış.
1: Ya.
0: Nasreddin
1: ne
0: Hoca
1: kadar değerli.
0: Fıkralarından da faydalanmış bir film imiş. Orada işte bir de en güzel taraf Saadettin Kaynak'ın bilinmeyen bir yönü. Saadettin Kaynak hep böyle filmlerde sanki hafif şarkılar gibi bilinir.
1: Evet.
0: Ama bu filmde çok az dinlenen aslında Acıma Şiran bestesini okuyor Müzeyyen Senar.

0: var. Şimdi sen de bu besteyi çok güzel okursun. Güfte de Fuzuli'ye ait. Merhem koyup onarma Sinem'deki kanlı dağı.
1: Evet.

0: Çiğdem Yarkın'dan Saadettin Kaynağ'ın Acama Şiran bestesini dinledik. Selahattin Pınar'dan da iki güzel hatıra var galiba, değil mi?
1: Evet, Saadettin
0: Evet.
1: Kaynak olur da Selahattin
0: Evet,
1: Pınar olmaz
0: olmaz
1: mı?
0: mı?
1: Evet, iki güzel hatıra. İlki 1957 yılında Nevzat Atlı beraber ve solo şarkıları yönetiyormuş radyoda. Hanendeler icra heyeti provasından çıkıp yetişemeyince canlı yayında olduğu için Hoca Rıza Rit'le aralarında mikrofonu alıp Selahattin Pınar'ın Kürdili Hicazkar şarkısını okumuşlar. Bu şarkı hangisi? Bir gizli yalan söyle, aldat beni, kandır.
0: Evet. Buna bir şey bir parantez açayım. İcra heyeti denilen kurum İstanbul Belediye Konservatuarı'na bağlı o zaman. Radyodaki bütün hanende, sazendeler aynı zamanda da icra heyetinde görevliydiler. Osman Bey'deydi o zaman
1: Yakın.
0: anlatılan tarihte
1: Evet.
0: konservatuar. Orada sabahları icra heyeti çalışır Münir Nurettin Selçuk yönetiminde. Ondan sonra radyoya geçer. Radyodaki programlara katılırlardı.
1: Koştura
0: Tabii o
1: koştura.
0: zaman canlı yayın her şey öyle
1: Tabii.
0: bant yok bir şey
1: Tabii
0: yok.
1: tabii.
0: Bahsedilen icra heyeti de o icra heyeti ve tabii çok ilginç. Nevzat Bey'in de bir şarkı söylüyor olması aslında şahane okurdu biliyor musun?
1: Ya
0: Dinledin mi
1: hiç
0: hiç?
1: dinlemedim,
0: Çok
1: hayır.
0: iyi okurdu. Çok iyi okurdu.
1: Ya rahmet
0: Evet,
1: olsun.
0: anmış olduk.
1: Evet, anmış
0: İkinci
1: olduk.
0: hikayeye
1: İkinci
0: bakalım.
1: hikayede şöyle, Selahattin Pınar ölmeden 2 yıl önce Bebek Belediye Gazinosu'nda sahnede iken bir gencin sahneye doğru ayaklarını uzatmasına çok sinirlenmiş. Çok
0: Haklı
1: haklı
0: olarak.
1: olarak. Benim ekmeğimi kazandığım salavatla girdiğim bir yere ayaklarını uzatamazsın diye bağırmış. Böyle
0: Azarlamış.
1: bir anı.
0: Çok iyi. O kadar nadir oluyor ki bu durum.
1: Ya
0: Düşün. Şimdi hangi ayakları azarlayacağız acaba
1: bilemiyorum.
0: deyip. Ya dünya da değişti. Boyna
1: Evet.
0: negatif şey
1: Evet.
0: sormuyor. Oturuşlar da değişti. Artık rahat herkes. Kıyafetler rahat.
1: Evet.
0: Biraz da böyle bakalım. Evet.
1: Şimdi dilersen ben veda edeyim. Sen de Selahattin
0: Sonra
1: Pınar'ın
0: eseri.
1: bir eserini
0: Evet.
1: dinleyicilerimiz için anons et.
0: Evet.
1: Evet, bugün yine programımızın sonuna geldik. Ben Çiğdem Yarkın.
0: Ben İncil Abertu.
1: TRT İstanbul Radyosu Uname stüdyolarından seslendik sizlere. Program sazendemiz kanunuyla İsmail Karaşin, ton masterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar ve program yapımcımız Oğuz Unutulmaz.
0: Ve program Selahattin Pınar'ın Kürdili Cazgâr şarkısıyla bitiyor. Hepinizin çok iyi bildiği Nereden Sevdim O Zalim Kadını Safiye Ayla'dan dinliyoruz. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

Zülfüne baktıkça ey şu hicihan, eylerim bahtı siyahımdan fegan. Nalevü feryaddır kârım heman, eylerim bahtı siyahımdan fegan. Rifat Bey'in Şehnaz makamındaki eserini Metin Everest'ten dinledik. Eserin başında da Neyzen Salih Dede'nin Şehnaz Peşrevi'nin bir bölümü yer aldı. Sevgili dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programıyla yine bir saat boyunca en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız bu gecede. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi sizlere yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu gece programımızda Şehnaz ve Eviç makamında eserler yer alacak. Dinleyeceğimiz ikinci Şehnaz eser Tamburi Cemil Bey'in bir bestesi. Güfte Nigar Hanım'a ait, Sabite Turgül Erman'ın yorumundan dinliyoruz. Feryat ki feryadıma imdad edecek yok, efsus ki gamdan beni azat edecek yok.

Sırada Delalzade'nin Şehnaz eseri var. Alp Arslan'dan dinliyoruz. Etmedin bir lahza ihya hatırı viranımı, ömrümün varı sana kurban ederken canımı.

Sıradaki Şehnaz eserimiz Fehmi Tokay'ın bir bestesi Bekir Sıtkı Sezgin'den sunuyoruz. Kalbinde yerim yoksa da çehremde izin var. Binlerce elem çizgisidir bilse bakanlar. Onlar bana sırdaştır, onu anlayan anlar. Bir çizgi ve bir gözyaşıdır şimdi kalanlar.

Güftesi Necati Tokya'ya, bestesi Zeki Arif Ataergin'e ait Şehnaz eseri de Koray Safkan'dan dinleyelim. Beni ateşlere salan o kapkara siyah gözler, beni çılgın gibi yakan o tatlı sözler, güler yüzler. Hayatımda sana kanmak nasip olmaz ise eğer, kapansın perde, çekilsin, cihan sensiz hiçe değer.

Güftesi Hacı Mehmet Emin Zihni'ye, bestesi Kemani Nevres Paşa'ya ait Şehnaz makamındaki divan var sırada. Melihat Gülses'ten dinliyoruz. Vardım ki yurdundan ayağı göçürmüş, yavru gitmiş, ıssız kalmış otağı. Camlar şikest olmuş, meyler dökülmüş, sakiler meclisten çekmiş ayağı.

Güftesini Enderuni Vasıf'ın yazdığı Sultan 3. Selim'in Şehnaz eserini Erol Küçükyalçın'dan dinliyoruz. Bir nevcivana dil müpteladır, hemvare kârı lütfu vefadır. Versem yoluna canım fedadır, nazik tabiat bir dil rubadır.

Programımız Eviç makamında eserlerle sürüyor. Saadettin Öktenay'ın Kanun ve Aslan Hepgür'ün kemanla yapacağı müşterek taksimin ardından Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Eviç eserini Recep Birgit'ten dinleyeceğiz şimdi. Bülbül asa ruzu şep karım neva, müptelayım, müptelayım, müptelayım ben sana. Söylesin ey gül sana bağdı sabah, müptelayım, müptelayım, müptelayım ben sana.

Güftesini Sinan Ozan'ın yazdığı Artaki Candan'ın Eviçi eserini Ayşegül Durukan'dan dinliyoruz. Aşkınla harap olduğumu söyleyebilsem, sevdalı başım sinene yaslansa da ölsem...

Cenap Şahabettin'in dizelerine Saadettin Kaynağ'ın Eviç makamındaki bestesini İnci Çayırlı'nın yorumundan sunuyoruz şimdi size. Doğuyor ömrüme bir 28 yaş güneşi, bir kuş okşar gibi sen saçlarımı okşarken. Koklarım ellerini, gülleri koklar gibi ben, avucundan alırım kış günü bir yaz güneşi.

Yakar Çelik'ten dinliyoruz. Vaat et bana artık bu benim son çilem olsun. Vaat et ki bütün namelerim namene dolsun.

Güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a, bestesi Selahattin Pınar'a ait Eviç eseri Selim Öztaş'tan dinliyoruz. Gözyaşlarınız kalbime toplanmış emeldi, aşkımda bahar öldü, hazan mevsimi geldi.

Karacaoğlan'ın şiirine Saadettin Kaynağ'ın Evi şarkısını Çetin Körükçü'den dinliyoruz. Ela gözlerini sevdiğim Dilber, göster cemalini, görmeye geldim. Sözlerini derde deva dediler, gerçek mi sevdiğim, sormaya geldim.

Bugün de Yıldızlar Altında programımızın böylece sonuna geldik. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Sizlere TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim her gece olduğu gibi. Yarın gece aynı saatte yeniden görüşmeyi diliyorum. Son eserimiz Mahmut Nedim Güntel'in güftesini yazdığı İsmail Baha Sürelsan'ın Eviç şarkısı. Zekai Tunca'dan dinliyoruz. Ne olur sevgili Mehtap, bırakıp her sebebi yine bir gün doğuver 40 sene evvelki gibi. Kış üşütmez, yaz ateşsiz, bütün akran yine sağ. Yine bir gün doğuver 40 sene evvelki gibi. Hoşçakalınız.

Evet sevgili dinleyicilerimiz merhabalar. Ankara Radyosu'ndan sizlere sesleniyoruz. Akustik Name programından ben Bahadır Özüşen ve çok değerli kıymetli saz arkadaşlarım. Sizler için bugün bir repertuar oluşturduk. En güzel şarkılardan, sizlerin en sevdiklerinizden hem duygularınıza hem de anılarınıza tercüman olsun diye. Evet bugün ton masterimiz Ali Taşçıoğlu. Stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş, program yapımcımız Aslı Boler. Evet, bana eşlik eden bugünkü saz arkadaşlarımı sizlere takdim edeyim. Kemanda Ertuğrul Erhan, kanunda Vedat Erdem Koca, udda Gökhan Macit, klarnette Şükrü Kabacı, bas gitarda Mustafa Kampıçak ve ritim sazda Bilal Bilke bugün bizlerle beraber. Güzel bir repertuarımız Hüzzam makamındaki şarkımızla başladık. Şekip Ayhan Özüş'e ait bir Hüzzam makamında eserdi. Aylar yıllar geçti yok senden bir haber. Çok sevdiğimiz bir şarkıydı. Sizlere sunmak istemiştik. Evet ikinci bir şarkımız var. Hemen ona geçelim bence. Şarkılarımız böyle ardı ardına gelsin ki o güzellikleri, duyguları hep beraber yaşayalım. Selahattin İnal'ın güzel bir eseri var. Yine Hüzzam makamında hepinizin bildiği bir eser aslında bu. Hikmet Münir Ebcioğlu güftesiyle. Sesimde şarkısı aşkın figan olup gidiyor. Buyurun arkadaşlar.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, evet, Ankara Radyosu'ndan sizlere yine sesleniyoruz. Güzel şarkılarımızla, Güzel Makam'da iki tane güzel eserimizle sizlere açılışı yaptık. Şimdi Kürdili Cazkar makamına geçiyoruz. Güftesi Bülent Nuran şu anda bizi dinliyor. Çok çok selamlar. Arkadaşlarım da el sağlıyor buradan. Onun da bir hem bestekarlığı tabii ki hem güfte yazarlığı var. Çok sevdiğimiz bir dostumuz. Beraber yaptığımız bir eser. Kürdili Cazkar makamında. Yıldızlara sordum seni mehtap da bu akşam. Mehtap dedi hiç sorma. Gönül aşkına bakmam. Ben kimlere sorsam seni bilmem ki bu akşam. Mehtap dedi hiç sorma. Gönül aşkına bakmam.

Evet. Efendim teşekkür ediyoruz. Alkışlarınızı duyar gibi oluyoruz buradan. Tabii ki biz de memnun oluyoruz buna. Evet Bülent Nurhan'a ve korosuna Tuzla Türk Sanat Müziği korosuna buradan çok çok selamlar olsun. Onlar da dinliyorlar. Hepinize tek tek sevgiler, selamlar. Şimdi bir Dede Efendi eseri gelecek ama bu bazı eserler vardır ki hep diyoruz ya bizim kendi musikimizin özelliği ve makamların yapısı hem terapi hem de uzun yıllar eskimeyen, deforme olmayan bir melodik yapıyla her zaman karşımıza çıkıyor ve aynı zevki, aynı tadı alabiliyoruz. Çünkü değer yargıları çok büyük. Bestekarlar öyle bestekarlardı çünkü. Yani boş duygularla yapılmamış. Şimdi öyle bir eser geliyor. Dede Efendi, Amamzade İsmail Dede Efendi'nin klasik bir eser ama çok zevkli bir eserdir bu. Rast makamında bir eser. Yüzündür cihanı münevver eden, fedadır yoluna bu canı bu ten. Senin için yandığım nedendir neden? Senden midir, benden midir bilmem.

0: TRT Name.
1: Evet, işte Dede Efendi'nin böyle güzel bir rast makamı eseri, klasik. Klasik diyoruz ama klasikler her zaman yaşayacaktır. Çünkü değer yargıları ve değerleri o kadar büyük ki. Zaten zannediyorum bu eseri o kadar sözlerin de bir ilahi aşk olarak nitelendirdiği biliniyor. Hamamzade İsmail Dede Efendi'nin da Peygamber Efendimiz'e ithaf ettiği biliniyor. Şimdi çok güzel bir şarkımız var. Hicaz makamına geçiyoruz arkadaşlar. Cahit Ünyaylar, beraber çok çalıştık. Allah rahmet eylesin Cahit Hocam. Semra Ersoylu'nun bir eserini, güftesi Semra Ersoylu

İşte Hicaz. Hicaz makamı böyle bir makam. Şimdi bu şarkı tabii Cahit Ünyaylar, Güftekar Semra, Ersoy'la Türk Sanat Müziği'ne gerek icracı gerekse üretici olarak çok değerli katkılar sunmuş. TRT Ankara'da sundun. Kesişmiş iki önemli Cumhuriyet dönemi sanatçısı ama ben Cahit Ünyaylar'a çok çalıştık beraber biz Cahit Hocam. Canım benim, Allah rahmet eylesin. Babası keman sanatçısı olduğu için müziğe yeteneği erken yaşta fark edilmiş. Kendisi de babası gibi keman virtüözü olmuş. TRT Ankara'da sonra da virtüözlüğü, koro şefliği ve besteleriyle iz bırakmış. Bir bestekarımız Semra Ersoylu'da güçlü yorumculuğunun yanı sıra derin hisli şiirler yazan iyi bir güftekardı. Şimdi yine harika bir şarkı Hicaz makamında biraz daha böyle hareketlenelim istiyoruz. Sevgili Akustik Nami dinleyicileri, ben Bahadır Özüşen, Ankara Radyosu'ndan sizlere sesleniyoruz ve şimdi Zekai Tuncan'ın çok güzel bir şarkısı var. Ben bu şarkıyı hemen arkadaşlarımla icra etmeye başlayayım. İtiraf edeceklerim var. Zekai Tuncan'ın ve İlkan San beraberliğiyle yapmış oldukları caz makamındaki fantezi şarkısı. Kapıldım sana bir mecnun gibi, bir gün görmeden duramıyorum. Gündüzüm gecem dilimde hecem, seni sevmeye kıyamıyorum.

0: TRTname.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, Zekai Tuncan'ın güzel hareketli Hicaz makamındaki şarkısını ben armağan ediyorum aslında. Çok önemli jandarmamız, çünkü söz konusu bizim askerimiz, çok kıymetlidir, bizim değerimizdir, vatanımızdır, bayrağımızdır, onlar bizim koruyucularımızdır. Evet, lojistik komutanlığından bizi dinlediler. Lojistik komutanımız Ersel Paşa'ma da buradan selam olsun. Eşi içinde, kendisi içinde ve bütün orada çalışan personelimiz ve jandarmamız için gelmiş olsun bu şarkı. Onlara, bütün arkadaşlarımıza canı gönülden armağan ediyoruz. Şimdi Muayyer makamında bir şarkıya geçiyorum. Gücüme gidiyor böyle yaşamak diye. Ziya Taşkent bizim çok değerli şefimizdi, bestekarımızdı. Gölcük depreminde maalesef kaybettik kendisini. Çok değerli eserleri vardır. Güzel bir müzikalite bıraktılar. Arkalarından miraslar bıraktılar. Tabii bu eserleri bizlere seslendirmek düşer. Onlarla beraber çalıştık. Aynı mesaide olma şansını elde ettik. Bunlar da tabii bizim için çok kıymetli. Hepsinin çünkü ayrı bir tarzı, ayrı bir tavrı var. Ayrı bir müzikalitesi var. Bu müzik derya diyoruz ya biz. Bir kalıba asla sokamazsınız. Herkesin bir tınısı vardır. Herkesin ayrı bir zevki, duygusu vardır. Bunu sazına, sözüne yansıtışı farklıdır. İşte onun için müzik tek evrensel dil diyoruz. Ama kendi müziğimizi de ayrı tutuyoruz. Toplumumuzun en güzel duygularını ifade eden, tercümanı olan kendi şarkılarımız diyoruz. İşte böyle bir şarkı geliyor yine. Muhayyer makamında gücüme gidiyor böyle yaşamak demiş Ziya Taşkent. Ve güftesini Seyhan Çalışkan yazmış. Biz de sizler için seslendiriyoruz. Buyurun arkadaşlar.

Evet. Aslında bunun çok güzel bir hikayesi var. Metin Milli rahmetli o zaman Türk sanat müziğiyle çok ilgilenen ama inşallah başka bir programda size anlatırım çünkü vaktimiz daraldı. Şarkılarımız da güzel. Onlardan da böyle harcamak istemiyorum. Onlardan çalmak istemiyorum. Saadettin Kaynağ'ın müthiş bir şarkısı geliyor şimdi. Batan gün kana benziyor, yaralı cana benziyor. Ah ediyor bir gül için şu bülbül bana benziyor.

0: TRT Name.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu'ndan ben Bahadır Özşen ve çok kıymetli arkadaşlarım, sizlere en güzel şarkıları sizlerin duygularınıza tercüman olsun diye, hislerinize, o güzel duygularınızı canlandırsın diye seslendiriyoruz. Yine güzel bir şarkımız geliyor Rast makamında. Ben küskünüm feleğe diyeceğiz. Tabi ben küskünüm feleğe, Baki Duyarlar'ın çok nefis bir şarkısı. Düştüm bitmez çileye, nerelere gideyim kara bahtım gülmeye. Ben ne ettim feleğe, verdi bana bu derdi. Yıllardır hep ağlattı kara bahtım gülmeye. Ben küskünüm feleğe.

Şimdi efendim, artık süremizin sonuna geldik ama bir Rast makamında şarkımız daha var. Tabii şimdi böyle güzel şarkılar okudukça biz de burada mest oluyoruz. Aynı duyguları inşallah sizler de beraber yaşıyoruzdur diyoruz. Umuyoruz ki öyledir. Şimdi çok güzel bir şarkı var Rast makamında, onunla devam ediyoruz. Arkasına da bir tane bir hareketli bağlarız. Rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana diye. Şimdi bu beraber yıllarca çalıştığımız Ali Şenozan bestesi, Tevfik Baykar'a sözleriyle. Aslında bu Tevfik Baykar'ın sözleri aynı zamanda Hüzzam makamında da bestelenmiş ama bu Rast makamındaki Ali Şenozan'ın şarkısı. Çok da güzel, hareketli bir şarkıdır. Artık bence Aslı'cığım, biz programımızı kapatalım. Sonra da şarkılarımızı, hiç bölünmesin, kesilmesin. Efendim, bugün ton masterimiz, kıymetlimiz Ali Taşçıoğlu'ydu. Alkışlar. Evet, stüdyo teknik rolümüz Tolga Önbaş'tı. Aslı Bolayar her zamanki gibi yapımcımız, o da bizim kıymetlimiz. Evet, bugün bana eşlik eden arkadaşlarımı sizlere takdim edeyim. Kemanda Ertuğrul Erhan, kanunda Vedat Erdem Koca, Utta Gökhan Macit, Şükrü Kabacı klarnette, bas gitarda Mustafa Kanbıçak ve ritim sazda Bilal Bilke. Ve ben mikrofonlarınızda Bahadır Özüşen. Efendim, sesimizle, yüreğimizle, duygularımızla, her şeyimizle sizlerle beraber olmaya çalıştık. Duygularımızı ifade etmeye, şarkılarımızla sizlere tercüman olmaya çalıştıysak, olduysak da ne mutlu bizlere diyoruz. İnşallah sağlıcakla kalın, müzikle kalın. Gönülleriniz hoş, günleriniz harika geçsin. Hoşça kalın.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından Geçmiş Zaman Olur Ki programından kucak dolusu sevgiler, saygılar, radyolarınızın başına hoş geldiniz kıymetli dinleyenlerimiz. Evet, yeni bir güne, heybemize yine umutlarımızı, heyecanlarımızı katarak, yarına dair beklentilerimizi, gelecek planlarımızı katarak güzelliklerle başlıyoruz. İnşallah dileklerimiz gerçek olsun, inşallah hedeflerimize bir adım daha yaklaşalım diyoruz ve güzel dileklerle, şarkılarla harika bir güne merhaba demenin heyecanını sizlerle paylaşıyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel eserlerle sizlere sesleneceğiz. Efendim, programımız Hicaz makamında eserlerle başlayacak. Birçok farklı makamda şarkılar sunacağız sizlere. Saadettin Kaynağ'ın Güftesi Vecdi Bingöl imzalı Hicaz şarkısını Samime Sanay'dan dinleyeceğiz. Sanatçının 2005 yılında yayınlanan Hoş Geldin Aşk isimli albümünden bir kayıt sunacağız sizlere. Engin'de yavaş yavaş günün minesi soldu. Derdim bana arkadaş, bugün de akşam oldu.

Hicaz makamındaki bu sevilen anonim türküyle 2001 yılına uzandık. Umut Akyürek'in O Dudaklar Bülbülleşiyor isimli albümünde seslendirmiş olduğu kaydı sizlerle paylaştık. Efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi bir Bekir Sıtkı Sezgin bestesi dinleyeceğiz. Güftesi Rüştü Şardağ imzalı Şedaraban makamındaki şarkıyı Ali Osman Akkuş seslendirecek. Sevemem akşama artık, dudağın yok güzelim. Üşüyen ruhumu sarmış, kucağın yok güzelim.

Dilberi İşvebaz yeter ettiğin naz. Vedat Kaptan Yurdakul solo albümler serisinde seslendirmiş olduğu bir Rahmi Bey şarkısıyla bizlerleydi. Şehnaz makamındaki bu eser 2010 yılında kaydedilmiş bir şarkıydı efendim. Şimdi ise yine çok özel bir esere kulak vereceğiz. Bu defa Sultan-ı Yegah makamında bir Cevdet Çağla klasiği. Aslında kalplerde bıraktığı güzel bir iz de var bu şarkının. Malumunuz baharın gelişi, yazı müjdeler, çiçekler açar, kuşlar cıvıldar, güneş ihtişamıyla içinizi ısıtır, parıldar. İşte tüm bu güzelliklerin içinde artık sevgiden yoksun ya da özlediğiniz sevgiden yoksun bir kalp taşıyorsanız, işte o coşku dolu bahar melodisi derin bir hüznü çağrıştırır, derin bir yalnızlığı çağrıştırır içinizde. Bu şarkıda, yani şimdi dinleyeceğimiz bu Cevdet Çağla şarkısı da işte bu haleti ruhiyeyi ifade ediyor. Güfte Hikmet Münir Ebcioğlu imzalı ve Cengizhan Sönmez seslendiriyor. Kaçıncı faslı bahar bu, solar gider emelim. Tadılmadan nice yıllar geçer, budur halim.

İzmir Radyosu sanatçılarından Gülehen Marmara, Mustafa Sunar'ın Sultani Yegah şarkısını seslendirdi. Birlikteliğimizin bu bölümüne nihavend şarkılarla devam edeceğiz sevgili dostlar ve maziye uzanacağız yeniden. Geçmiş zaman olur ki programının adına yaraşır harika bir şarkı dinleyeceğiz. Kemal-i Sarkis Efendi'nin sevilen eserini Gönül Yazar seslendirecek. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime, titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime.

Yeşilçamlı yıllara sesiyle hayat veren bir başka yıldız Nesin Sipahi bizlerle birlikteydi. Beste ve güftesi Zeynettin Maraş'a ait şarkıyla konuğumuz oldu sanatçı. İnleyen nameler ruhumu sardı. Bir rüya ki orada hep şarkılar vardı. Efendim dikkat ettiniz mi? Yaşamımızın aslında her özel anına ya da günlük hayatın rutinlerine hep şarkılar, nameler eşlik ediyor. Evlenirken, eğlenirken, hüzünlü olduğumuzda, heyecanlı olduğumuzda, coşkulu olduğumuzda ya da günlük yaşamımızı sürdürürken fonda çalan tüm nameler bize bir şeyler anlatıyor, yaşamımıza renk katmaya devam ediyor. Öyle ya, hayattan müziği çıkarırsak, nameleri, melodileri çıkarırsak geriye ne kalır? Evet, biz de müziğin bu büyülü dünyasında harika şarkılarla yol almaya devam ediyoruz. Şimdi 2015 yılına uzanıyoruz ve Mehmet Özkaya'nın Çağdaş Müzik Orkestrası konserinden kayıtlarla oluşturulmuş albümünden bir Avnanız şarkısına kulak veriyoruz. Nihavend makamındaki eserin güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan imzalı. İçimde nice uzun yılların özlemi var. Bu gece efkarlıyım, ağla gitar, çal gitar.

2007 yapımı Güzel İzmir Şarkıları albümünde Emel Sayın tarafından seslendirilen bir Necip Mirkelamoğlu şarkısını dinledik. Şu güzeller güzeli yar gibi geldi bana. Kürdili Cazkar makamında ve Muayyer Kürdi makamında şarkılara kulak vereceğiz. İlk olarak bir Yusuf Nalkesen şarkısı dinleyeceğiz. Kıymetli sanatçı Yaşar Özel seslendirecek. Saymadım kaç yıl oldu sen ellerin olalı. Bilmem yüzün güldü mü ayrıldık ayrılalı.

Bu ayrılık ne sana ne bana fayda. Gönlüm azaptadır bu diyarlarda. Geleceksen eğer ilkbaharda, dağları dumanlar bürümeden gel. Sevdanın gülleri kurumadan gel. Hani söz vermiştin yakındı yollar. Ufukta gözlerim, yüreğim ağlar. Sorma dostlarıma onlar ne anlar. Dağları dumanlar bürümeden gel. Sevdanın gülleri kurumadan gel.

Çok kıymetli TRT Name dostlarımız, Güne Bir Şiir Bırak köşesinde bugün Dastan Kılıç Arslan'ın bu ayrılık şiiriyle sizlere seslendik. Uzun yıllar Türkiye'nin dört bir yanında mülki idare amiri olarak görev yapan, aynı zamanda edebi çalışmalarına da devam eden Dastan Kılıç Arslan'ın Beyoğlu Pera isimli kitabında yayınlamış olduğu ve aynı zamanda bestelenmiş olduğu bir şiirinden alıntıydı bu güzel dizeler. Kendisine de paylaşımları için çok teşekkür ediyorum. Ve bu güzel anlamlı dizeleri yine şarkılarla taçlandırıyoruz. Celal Altınbaş'a kulak veriyoruz. Sanatçı Kürdeli Cazkar makamında bir Zeki Müren şarkısıyla bizlere sesleniyor. Uzun yıllar bekledim, hakikat oldu rüyam. Koklamaya kıyamam benim güzel Manolya'm.

Sevgili TRT Name dostlarımız, şimdi Muhayyer Kürdi makamında çok sevilen bir Necdet Tokatlıoğlu şarkısına kulak veriyoruz. Güfte Türkan Ateş'e ait. Solistimiz ise Seçil Heper. Artık yeşerecek bir dalım yok. Yağmurlar yağsa da hoş, yağmasa da.

gözü, güneş gibiydi yüzü. O çok güzeldi ama yalancının biriydi. Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü. O çok

Gönül arıyor, o bir vefasızlık, o bir hayırsızlık. Neden gönül arıyor, açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü. O çok güzeldi ama yalancının biriydi. Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü. O çok

Çeşme Radyosu'nun değerli sanatçısı Turgay Kızıltuğ bizlerle birlikteydi. Şekip Ayhan Özışık'ın Muayyer Kürdi şarkısını seslendirdi. Yine hareketli, kıpır kıpır bir esere kulak verdik efendim. Enerjimizi hiç düşürmüyoruz. Şimdi Ankara Radyosu'na uzanıyoruz. Ve Şef Cemile Uncu yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programında Orkun Cecelioğlu tarafından seslendirilmiş olan bir Ali Şenozan bestesini dinliyoruz beraberce. Muayyer Kürdi makamındaki bu şarkının güftesini ise Ayten Uğuralp kaleme almış. Haseti yıllara sor, ırağı yollara sor, beni ellere sorma, o mahzun kullara sor.

kuzusu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim.

yaşa. Kalbinde sevgilin ben, benliğinde yalnız ben. Ben olayım sevgilin bütün ömür boyunca.

Türk musikimizin değerli sanatkarlarından Vedat Çetinkaya'yı dinledik. Sanatçı Saadettin Öktenay'ın sözleri Sevim Yücealp'e ait Kürdi eserini seslendirdi. Bu güzel şarkı da yine Yeşilçamlı yılların unutulmaz eserlerinden biriydi. Efendim, Vedat Çetinkaya'nın ardından programımızda yine duayen bir sanatkar, değerli hocamız Serap Mutlu Akbulut'u konuk edeceğiz. Serap Hoca, Refik Fersan'ın güftesi Necmi Nurettin Güngörmüş'e ait Segah eseriyle konuğumuz oluyor. Düştü enginlere bir ince hüzün, soldu güler gibi sevdalı yüzün.

her dem anıyorum, sözlerine kanıyorum. Suna Batı Gün Konakçı Udi Mısırlı İbrahim Efendi'nin Seger şarkısını seslendirdi. Sanatçının TRT prodüksiyonu olan solo albümler serisinde 2012 yılında seslendirmiş olduğu kaydı sizlere sunduk. Evet değerli dinleyicilerimiz, Seger makamında bir şarkıya daha kulak vereceğiz şimdi. Beste ve güftesi Necip Mirkelemoğlu'na ait şarkıyı ses ve ritim sanatçısı Erhan Bahçı icrasıyla dinleyeceğiz. Ben bir küçük cezveyim, elden ele gezmeyim.

Beste ve güftesi Erol Sayan'a ait Segah şarkıyı sanatçımız Suat Yıldırım'dan dinledik. Günümüz daha da renklendi bu sevilen eserle. Ve biliyorsunuz kıymetli dinleyicilerimiz, Geçmiş Zaman Olur Ki programında farklı farklı duraklarda mola veriyoruz. Zaman şeridinde bazen 1970'lere 80'lere uzanıyoruz, bazen günümüze yaklaşıyoruz. Şimdiki durağımız ise 1996 yılı. Emel Sayan'ın Ah Bu Şarkılar albümünde seslendirmiş olduğu bir Saadet'in Kaynak şarkısını dinleyeceğiz beraberce. Segah makamındaki eserin güftesi Vecdi Bingöl'e ait. Dertliyim, ruhuma hicranımı sardım da yine inlerim, şimdi uzaklarda solan gün gibiyim.

Kıymetli sanatçımız Vedat Çetinkaya bizlerle birlikteydi. Güftesi Mustafa Töngemen'e ait Nihavend makamında bir Erdin Çelikol bestesinde dinledik sanatçıyı. Ve bu kayıt sanatçının 2011 yılında yayınlanan solo albümler serisinden bir kayıttı. Evet değerli dostlarımız, programımız Nihavend eserlerle devam ediyor. Şimdi İzmir Radyosu'na uzanıyoruz ve Selim Öztaş hocamızdan dinleyeceğimiz bir Sebahattin Ezgi şarkısına kulak veriyoruz. Hatırla sevgili o mesut geceyi, çamların altında verdiğim Buse'yi. Beni mecnun ettin, sen de olasın. Aşkımı inkar edersen Allah'tan bulasın.

güzeller güzeli yar gibi geldi bana. Gözlerinde bir mana var gibi geldi bana. Evet, Ege'nin incisi İzmir'e özgü bir eseri sizlerle paylaşmak istedik. İzmirliğim Orhan Şener icrasıyla buluştu sizlerle. Bir Necip Mirkelamoğlu şarkısıydı. Birlikteliğimizde nostaljik şarkılarla, nostaljik seslerle devam ediyoruz. 1996 yılında Behiye Aksoy tarafından seslendirilen bir Avni Anıl şarkısına kulak veriyoruz.

Kıymetli TRT Name dostlarımız, biliyorsunuz klasik Türk musikimiz aynı zamanda 80'li 90'lı yıllarda farklı düzenlemelerle de dinleyicilere sunuldu. Bu dinlediğimiz eser ise 1970'lerde 1960'ların sonunda yine TRT'de Yıldırım Gürses, Ertan Ersoylu gibi değerli sanatçıların önderliğinde oluşturulan Hafif Türk Müziği Orkestrası'nın düzenlemesiyle yapılmış olan bir kayıttı ve Niyavent makamındaki bu Yıldırım Gürses bestesinde Ertan Ersoylu ve Tülay Cani'yi beraberce dinledik. Biliyorum artık çok geç diyeceksin. Aşkımı bilsen de dudak bükeceksin dedi sanatçılarımız. Evet, şimdi ise günümüze yaklaşıyoruz. İstanbul Radyosu sanatçılarından Seda Gökkadar'ın 2019 yılında yayınlanan Sada albümünde Ahmet Özhan ile beraberce seslendirdiği bir Hasan Esen şarkısına kulak veriyoruz. Niyavent makamındaki bu sevilen şarkının güftesi ise Fatma Onur imzalı. Ben solmuş bir yaprak gülün dalında.

Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Efendim, diliyoruz ümitlerimiz hiçbir zaman sönmesin. Çünkü ümit var oldukça hayatın güzellikleri daha da ortaya çıkıyor. Tıpkı Yıldırım Gürses'in bu şarkısındaki

Gibi. Nihavend makamındaki bu güzel şarkıyı İbrahim Şeker Efe'den dinledik. Programımızın sonlarına doğru yaklaşırken hayat yolculuğumuzu şarkılarla renklendirmeye devam ediyoruz. Ve bir Necip Gülses şarkısında şimdi Gökhan Sezen'i ağırlıyoruz. Bir vakit benim de cananım vardı diyor sanatçı.

Sözleri Mustafa Nafiz Irmak imzalı bu Aşk Efsa makamındaki şarkının ardından ne yazık ki programımızın sonuna geldiğimizi de belirtmek istiyoruz. Efendim bugün yine şarkıların dilinden konuşmaya çalıştık. Hüzünleri, kederleri, mutlulukları, coşkuları, hayata dair tüm duyguları beraberce paylaşmaya çalıştık. Biz yarın yeniden bu mikrofonda sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm iyi dileklerle size veda edelim. Derken Erol Sayın'ın Aşk Efsa şarkısında siz değerli dinleyenlerimizi Hasan Eylen ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.